0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu sefer Muhammed'in ve arkadaşlarının işini bitireceğiz.
2: Onunla tek başımıza mücadele etmemiz imkansızdı.
1: Neyse ki düşmanı çok. Onu öldürmek isteyen o kadar çok kişi var ki.
2: Kureyş'ten sonra Gatafanlılar ve Müstalikoğullarıyla görüşelim. Onlar da destek verecektir.
1: Doğru söyledin.
3: Mekke ondan önce ne kadar huzurlu bir yerdi. Şimdi kardeşler birbirine düşman kesildi. Baba oğul karşılıklı savaşır oldu.
1: Aynı şeyi Medine'de de yaptı. Önceden müttefik olduğumuz Araplar bizi yurdumuzdan çıkardılar.
2: Muhammed'e ve arkadaşlarına savaş açmak üzere sizinle anlaşmaya geldik.
3: Öyleyse hoş geldiniz. Muhammed'in düşmanları bizim için insanların en değerlisidir.
1: Onların işini bitirinceye kadar sizin yanınızda olacağız. Bu işbirliği karşısında duramayacaklar. Muhammed'e en çok diş bileyenlerden biri de Abdullah bin Übey. O gelmeden evvel Medine'de liderliği ele geçirmek üzereydi. Muhammed bütün hayallerini suya düşürdü. Biz Yahudilerle de arası çok iyidir.
3: Bizim Medine'deki gözümüz kulağımız o. Onun sayesinde Muhammed'in planlarından haberdar oluyoruz. Ona haber gönderdim. Savaş başladığında içeriği karıştırmak da onun işi.
1: Bu sefer başaracağız Ebu Süfyan.
4: Biz İran'dayken düşman atlılarını durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık.
5: Nasıl yani? Hendeklerle onların şehre girmesine mani mi olacağız?
4: Evet, aynen öyle. Sayılarının çok olduğunu söylüyorsunuz. İçerideki tehlikelerle birlikte onlara karşı durmamız çok zor. En güzeli şehre girişlerini engellemek.
0: 87. Bölüm.
6: Düşmana karşı savunma savaşı yapılması konusunda herkes hemfikirdi. İran asıllı Selman-ı Farisi'nin şehri çevreleyen bir hendek kazılması önerisi kabul görmüştü. Peygamberimiz ashabından bir grupla birlikte hendek kazılacak yerleri keşfe çıktı. Medine'nin iki tarafı kara taşlıklarla çevriliydi. Volkanik bir yüzey olan bu taşlıklar oldukça keskindi, dolayısıyla buradan at ve develerin geçmesi adeta imkansızdı. Düşman ya kuzey tarafından yahut güneydeki vadi kısmından gelebilirdi.
7: Ya Resulallah, vadi tarafı korumasız kalmasın. Müsaade edersen oraya bir grup nöbetçi görevlendirelim.
8: Ebu Eyyub haklı. Oradan bir baskın yiyebiliriz. Hendeyi Mezat'tan Zübaba, oradan da Ratice kadar uzanacak şekilde kazacağız. Karargahsa Sel Dağı eteğinde kurulacak.
7: Ömer, sen Müslümanları onar kişilik gruplara ayır. Resulullah herkesin kazacağı yeri belirleyecek.
8: Peki. Ben insanları toplarken sende başka bir ihtiyaç olup olmadığını kontrol et.

0: Müslümanlar, beni dinleyin. Hendeklerin yeri tespit edildi. Onar kişilik gruplar halinde çalışacağız. Her grubun başında bir sorumlu olacak. Ali, sen şu köşeden başlayacaksın. Ebu Bekir, sen de şu taraftan. Hepimizin bitirmesi gereken alanı çizgilerle belirledik.
1: Evet, doğru. Belirledik.
0: Her grup yaklaşık 20 metre hendek kazacak. Hendeklerin eni ve derinlikleri de 2,5 metre olacak. Böylece şehrin düşmana açık cephesini kapatacağız.
1: Haklısın. Doğru.
0: İşte saat de Kurayzoğullarından aldığı kürek, kazma ve diğer aletlerle geliyor. Abdullah,

0: Arkadaşlarınla şu malzemeleri indirin.
1: Peki baba.
0: Kurayza oğulları sorun çıkarmadı mı?
2: Hayır. İtiraz etmeden tüm alet edevatı verdiler. Tarımla uğraştıkları için talihliyiz. Bizim elimizdekilerden çok daha fazlasına sahipler.
0: Nadroğulları ve diğer Yahudiler Medine'yi kuşatırken içerideki Yahudiler Müslümanlara yardım edecek. Akıl alır gibi değil.
2: Güvenilir olmadıklarını biliyorum. Ama Allah'ın Resulü ile aralarındaki antlaşmayı bozmayan tek Yahudi kabilesi de onlar.
0: Umarım ihanet etmezler.
2: İnşallah.
3: Hendek kazma işine muhacir, ensar, genç, yaşlı bütün Müslümanlar katıldılar. Düşmanın gelmesi an meselesiydi. Dolayısıyla dinlenmeye hiç vakitleri yoktu. Peygamberimize de işlere nezaret etmesi için kıldan bir Türk çadırı kurulmuştu. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar da muhkem kalelere yerleştirilmişlerdi.
2: Hoş geldin Zeyd.
1: Hoş bulduk Saad.
2: Medine'deki son kontrolleri yaptın mı?
1: Evet, kadınları ve çocukları gruplar halinde güvenli yerlere yerleştirdik. Bir süre yetecek kadar da yiyecek ve içecekleri var.
2: Güzel. Onların emniyette olduklarını bilmek bizim için çok önemli.
1: Çocuklardan kazım işine yardım etmek isteyenler var.
2: Peygamberimiz onlara izin verdi. Gelebilirler.
1: Öyle mi? Ben onlara da haber göndereyim o zaman.
2: Evet, gelebilirler. Kazılan topraklar sepetlere doldurulup götürülüyor. Dönerken de aynı sepetlere taş doldurulup getiriliyor. Çocuk da olsalar mutlaka faydaları olur. Taarruz durumunda zaten onların güvenliğini sağlarız.
1: Tamam, bunu duyduğum iyi oldu. Hadi işlerin rast gelsin. Ben payıma düşen yeri kazmaya gideyim.
2: Tabii, kaybedecek vaktimiz yok. Sana da kolay gelsin.
3: Bu yorucu işte Allah Resulü ashabını yalnız bırakmıyor. Onlarla birlikte var gücüyle hendek kazıyordu.
4: Ebu Bekir, görüyor musun Resulullah ne kadar çok yoruluyor?
5: Evet Bera. Kaç defa bizim çalışmamız yeterli. Sen yorulma dedik ama ben de bu sevaba hak kazanmak istiyorum dedi.
4: O kadar çok toprak yüklenmiş ki neredeyse yüzü görünmüyor. Ona bunu bir kez daha söyleyeyim. Ya Resulallah, bu kadar yormasanız kendinizi.
5: İkna edemedin değil mi?
4: Hayır, yardım etmemi bile istemedi.
5: O ümmetinin içinde imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmaz.
4: Ama o Allah'ın elçisi. Bu kadar yorulmasa da olur.
6: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
7: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
4: Ne güzel bir şiir bu.
5: Bak, Abdullah bin Revaha bir şeyler söylemeye hazırlanıyor. Şimdi onu söyleyeceklerini dinle.
8: Vallahi eğer sen olmasaydın ya Rab, doğruyu bulamazdık. Zekatı da vermezdik, namaz da kılamazdık. Üzerimize indiriver sekinet, sabitle ayaklarımızı. Karşılaşırsak şayet, zira onlar kışkırtmışlardır bizi, bildikleri halde fitneden çekindiğimizi.
9: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
4: Abdullah'ın şiir kabiliyetini bilmeyen var mı? Baksana, peygamberimiz de tekrarlıyor şiiri. Çok beğendi belli ki.
3: Hendek Savaşı'nın olduğu esnada yine bir kıtlık yaşanıyordu. Müslümanlar canla başla çalışırken çoğu zaman yiyecek bir şey bulamıyorlardı. Üstelik hava da soğumuştu. Peygamberimiz bir kuşluk vakti hendek kazmakla uğraşan sahabilerinin çektiği zahmeti görünce duygulandı ve şöyle dedi: Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım et.
10: Biz sağ oldukça senin yanında olmak, emrettiklerini yapmak ve Allah yolunda cihad etmek üzere sana biat ettik. Söz verdim.
11: Evet, evet. Bundan daha büyük zorluklarla da karşılaşsak bu bizi yıldırmaz.
10: Allah bizi bu dünyada ve ahirette civarından ayırmasın ya Resulallah.
7: Amin.
3: Eşlerinin ve çocuklarının kazı

0: esnasında çok yorulduklarını, üstelik yiyecek bir şeylerin de bulunmadığını bilen hanımlar, buldukları her fırsatta onlara yiyecek gönderiyorlardı.
1: 3 gündür gece gündüz çalışıyorlar. Üstelik karınlarını doyurabilecekleri hiçbir şey yok.
2: Maalesef kıtlık zamanına denk geldi. Bu sene hurma ağaçları da çok az ürün verdi.
1: Keşke elimizden gelen bir şey olsa.
2: Birkaç ekmek yapabildim sadece. Ne arpa ne buğday var elimizde.
1: Ben de bir avuç hurma bulabildim. İkisini bir araya getirip çocuklarla gönderelim. İnşallah bereketli olur.
2: İnşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin.
1: Kızım, gelir misin yanıma?
3: Geldim anne.
1: Babana ve dayına götürmen için biraz yiyecek hazırladım. Bunları oyalanmadan onlara götür, olur mu yavrum?
3: Peki anneciğim. Merhaba. Babamı ve dayımı gördünüz mü?
4: Babanın kim olduğunu söylersen yardımcı olabiliriz.
3: Babam Beşir bin Sa'd. Dayım da Abdullah bin Revaha.
4: Peki, sanırım şu taraftalar. Neden onları görmek istedin?
3: Annem bir miktar yiyecek gönderdi. Onlara bunu verecektim.
0: Peygamberimiz çocuğa elindekinin ne olduğunu sordu. Hurma olduğunu öğrenince onu kendisine vermesini istedi. Çocuğun verdiği hurma peygamberimizin 2 avucunu bile doldurmayacak kadar azdı. Resulullah bu hurmaları ellerinde bulunan diğer yiyeceklerle birleştirip bereket duası etti. Sonra toplu olarak bunlardan yenilmesini emretti. Çünkü toplulukta rahmet vardı ve bereketin kaynağı da birbirini düşünmekti.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها.
2: كعب بن مالك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
1: Ebu Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes: evet, vardı dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her Müslümanın diğer Müslümana kanı,

0: şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.
1: وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
0: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته فقال إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه.
2: نافع anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.
0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم bize bir hutbe irad etti ve: Ey insanlar! Allah size haccı farz kıldı. Hac edin, dedi. Ashabtan biri, Ya Resulallah, her sene mi hac edelim, diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi, dedi ve şöyle devam etti: Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem, elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam, onu da terk edin.''

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: أبو أمامة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları koruyunuz. Bazı sınırlar, yasaklar koymuştur. Onları aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onlara da yaklaşmayınız. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı onlardan söz etmemiştir. Onları da soruşturmayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yerhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm. Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e, ey Allah'ın Resulü, acele etmek nedir diye soruldu. Resul-i Ekrem, insan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder cevabını verdi.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana: ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir.

Eden radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı."

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için İzin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.
0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: شداد بن أوستن رضي الله عنه Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu, euzu bike min şerri ma sana'tu, ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.

0: الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana! Dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin," dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir," desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanın kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan din kardeşine satması helal olmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
2: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
1: وعنه رضي الله عنه قال شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
2: Sehr bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer namaz kılanın önünden geçen kişi bunun vebalini bilse, tam 40 gün veya 40 yıl beklemesi onun önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu.

der ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi.

0: Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki: "İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız bu." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
2: أبو أمامة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
1: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
2: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.
1: An Abdullah ibn Yazid radıyallahu anh ennehu ra'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mustalqiyan fil mescid vadi'an ihda rijlayhi alal ukhra.
2: Abdullah bin Yazid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.
1: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقض واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه فجعلته في قبر على حدة.
2: جابر بن عبد الله رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordum. Şöyle cevap verdi: evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

0: كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
1: أسامة بن زيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: همام بن حارث'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

Sözün özü, söz etiği ve estetiği. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Hazreti Peygamber bir yolculuk esnasında Şerit bin Süveyd'le karşılaşmış ve onu devesine bindirmiştir. Ondan yol boyunca büyük bir hevesle gerçekliğe tercüman olduğu için Ümeyye bin Ebu Salt'ın şiirlerini dinlemiştir. Çünkü Ümeyye'nin bu dizelerinde yerin ve göğün yaratılışı, melekler ve benzeri diğer Arap şairlerinin ele almadığı konular vardı. Bu dizeler Hazreti Peygamber'in o kadar hoşuna gitmişti ki Şerid'in sözlerini bitirmesinin ardından Ümeyye neredeyse şiirlerinin diliyle Müslüman olmuş demiştir. Halbuki Ümeyye ehli kitapla temas kurup bir ara onların inançlarına kapılan, sonra bundan vazgeçip kendisine peygamberlik gelmesini uman bir adamdır. Ayrıca yazılarında ilk defa Bismikallahümme, senin adınla başlarım Allah'ım ifadesine yer veren de odur. Ümeyye, Bedir'de öldürülen müşriklere mersiye düzen bir inançsız, hatta azılı bir peygamber aleyhtarıdır. Bütün bunlara rağmen onun şiirlerini ibretle dinleyen Kutlu Nebi, bu tavrıyla sözün değerinin hakikate tercüman olmasında yattığını belirtmekte ve belki de hakikat mastarından bağımsızdır vecizesini telmih etmekteydi. Hakikat değil de safsata ve sefahati dillendiren her söz şiir olmasa da mezmumdur. Bu nedenle bazen Nebi'nin mescitte şiir okumaktan sakındırdığı aktarılır. Hatta kimi rivayetlerde onun şiiri insan için öldürücü tesiri olan irine benzettiği söylenir. Nitekim Ebu Said el-Hudri ile bir gezinti yaparken Arç mevkiine geldiklerinde aniden şair kılıklı birine rastlamışlar ve Allah Resulü, "Tutun şu şaşkını, yakalayın şu azgını, yemin ederim ki bir adamın içinin irinle dolması, şiirle dolmasından daha iyidir." demiştir. Bu kişinin nelerden söz ettiği bilinmez ancak onun sözleriyle taşkınlığa, azgınlığa, süfliyata ve saçmalığa davet ettiği anlaşılmaktadır. O kişinin şeytana benzetilmesiyle söylediklerinin irinle mukayese edilmesi, sözlerinin çürütücü, kokuşturucu ve tiksinti verici ve belki de insanı çökertici bir içeriğe sahip olduğunu anımsatmaktadır. Sözün büyüsü belki de buradan ileri gelmektedir. Söz, ihya ettiği gibi imha da eder. O nedenle Medine Mescidinde Hazreti Peygamber dışında kendisine kürsü tahsis edilen yegane zat, Kutlu Nebi'nin şairi, cahiliyenin ve İslam'ın en etkili söz ustası Hasan bin Sabit'tir. Öyle ki o, şirk ve küfrün söz kalelerini dizeleriyle çökerten ve bu konuda bizzat Peygamber'in "Allah'ım onu Ruhul Kudüs'le destekle" diye dua ettiği kişidir. Ve o, Kureyş muannetlerini hicbederken ola ki farkına varmadan peygambere de dil uzatmış olur endişesiyle Ebu Bekir'den Kureyş'in bütün soy kütüğünü öğrenip Hazreti Peygamber'i tereyağından kıl çeker gibi ayırarak müşrik Kureyşlileri dizeleriyle can evinden yaralayan kişidir. Söz hazinelerinin anahtarları kendine verilen Kutlu Nebi, sözlerin en latifini, en veciz ve en anlaşılır biçimde söyler, konuşurken tane tane konuşur, anlatırken dinleyenler rahat kavrasın diye sözlerini tekrarlar. "Bana sözün özü verildi" diyerek kendisinin bütün peygamberlere olan rüçhanına işaret eder. Konuşurken temsiller, teşbihler, misallerle kastını en güzel biçimde beyan eder. Allah Resulü ümmetini faydasız, lüzumsuz lakırtılara karşı ikaz eder. Malayani'yi terk edebilenin ne güzel bir Müslüman olacağını ilan eder. Samimiyeti sözün özü sayar.
insanların kalbini esir almak için yapmacık sözler söyleyenleri, ağzını eğip bükerek gösteriş için söz sarf edenleri Allah'ın sevmediğini haber verir. İnsanları iki yüzlerin herkese karşı farklı farklı konuşmaları konusunda dikkatli olmaları için ikaz eder. Hele hukuku ilgilendiren konularda söz yeteneğini kullanarak hakları gasp etmek isteyenleri en ağır biçimde uyarır. Bu suretle iktisap edilenin bir hak değil, doğrudan cehennem ateşi olduğunu beyan eder. Sözün emanet olduğu, sorumsuzca sarf edilen bir söz yüzünden elim acılara duçar olunabileceği konusunda ihtarda bulunur. Yapmacık konuşmanın ve boş boğazlığın kötü ahlak olduğuna işaret eder. Peygamber Efendimiz her şeyde olduğu gibi sözde de zarafeti emreder. Münafığa, riyakara, efendi demeyi yasaklar. Maiyetinde hizmet verenlere kulum, kölem demekten men eder. Yavrucuğum, oğulcuğum demeyi tavsiye eder. Müminin ona buna dil uzatan, insanlara lanet okuyan, çirkin, kaba, bayağı sözlerle hakaret eden biri olamayacağının altını çizer. Zarif konuşmayı emreder. Kur'an'ın, insanlara güzel sözler söyleyin emrini misal vererek, halkla paylaşacak hiçbir şeyi olmayanların hoş sohbetlerini onlarla paylaşabileceklerini hatırlatır. Çünkü insanın insanlığa sadakatinin nişanesi hoş sözdür. Zira Kutlu Nebi, hoş, güzel söz sadakadır buyurmuş ve insanlığa sözün büyüsünü içinde saklayan şu çağrıyı yapmıştır. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır, buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü, diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir, cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre, elbisesini uzatan denilmiştir ki bu, kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir, bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

0: وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
1: إغار المزني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
2: سهل بن حنيف'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse, vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise, gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken Allah'ım istersen beni bağışla istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah o ihtiyaçtan kurtarır.

0: إلا بالله أو ليسكت.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin? Buyurdu.

Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki, ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara "Nereden geldiniz?" diye sorar. Melekler de "Yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar" derler. Allah Teala "Benden ne istiyorlar?" "Cennetini istiyorlar." "Cennetimi gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, görmediler." "Cenneti görselerdi ne yaparlardı?" "Senden güvenceni isterlerdi." "Benden neden dolayı güvence isterlerdi?" "Ateşinden ya Rabbi." "Ateşimi gördüler mi?" "Hayır, görmediler." "Ateşimi görselerdi ne yaparlardı?" "Senden bağışlanma dilerlerdi." Bunun üzerine Yüce Allah, "Ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim" buyurur. Bunun üzerine melekler, "Ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu" derler. Bunun üzerine Yüce Allah, "Onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz" buyurur.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: Semure'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.

0: عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.

0: Abdullah bin Amir şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem bana yanıma gel, bak sana ne vereceğim diyerek beni çağırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa ne vereceksin diye sordu. Annem ona hurma vereceğim deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat et, eğer çocuğa bir şey vermeseydin bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيثما كنت.
3: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ya Resulallah sefere çıkmak istiyorum bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de nerede olursan ol Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
3: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim.

0: Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
0: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.
1: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية وفي بيتي وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا.
0: أبو بكر الصديق رضي الله عنه şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua et buyurdu. Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Müslim'in bir rivayetinde namazda dedikten sonra ve evimde demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de çok zulmettim ve zulümler yaptım şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde kesiran, kebiran, çok büyük zulmettim demek daha uygun olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında Allah'ım bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir: birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir: birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Aişe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike, la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, la ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu 100 rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki, bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirine merhamet ederler. Kıyamette ise o, bu rahmetin tamamıyla kullarına merhamet eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.
0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü's Saib veya Ümmü'l Müseyyeb'in yanına geldi ve ey Ümmü's Saib veya Ümmü'l Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun dedi. Ümmü's Saib, Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: أبو ذر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: وعنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o: ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, görülsün ve duyulsun diye yapılmayan bir hac eyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: كان يوم عيد خالف الطريق.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, İlk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.
2: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Müslüman tüccar nerede, ne zaman, nasıl hareket edeceğinin bilincinde olan insandır. Özellikle zenginliğe erişmiş insan, kazandığı malda başkalarının da hakkı olduğunu bilmeli ve onlara karşı şükrünü yerine getirmelidir. Nitekim Hazreti Peygamber, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyurmaktadır. Kişinin Allah'ın kendisine verdiği dünya nimetine rıza göstermesi de kanaat bilincine sahip olması demektir. İnsanoğlunun kanaatkar tutumu İslam dini tarafından her zaman övgüyle anılmıştır. Gözünü mal hırsı bürümüş bir insanın sahip olduğu servet kendisine devamlı küçük gelir ve onu asla başkalarının yararına kullanamaz. Hatta kendi ihtiyaçlarını gidermede dahi malının azalacağı endişesiyle korkuya kapılır ve cimrileşir. Ama elinde günlük yaşamını sürdürecek kadar malı bulunan kanaatkar insan, azim ve tevekkül içerisinde Allah Teala'nın verdiğiyle yetinerek hayatını mutlu bir şekilde sürdürüverir. Çünkü gerçek zenginlik mal çokluğuyla değil, gönül zenginliğiyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olanı görünce, bir de kendisinden aşağıda olana baksın. Böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir buyurarak, kanaatin insanı rahatlatıcı bir özelliğine de işaret etmiştir. Kişi nefsini mal hırsından arındırabildiği ölçüde tamahkarlıktan kurtulur, izzet ve büyüklük kazanır. Böyle bir kimsenin elde ettiği itibar, saygı, şeref ve övgünün değeri, hırsı sebebiyle aç gözlü olan bir kimsenin elde ettiği zenginlikten fazladır. Çünkü hırs, cimriliği sebebiyle onu basit, çirkin ve onursuz işlere sürükler. Böylece o kınanır, itibar kaybeder, hakir ve zelil duruma düşer. Sevgili Peygamberimiz, Müslüman olmak gibi bir bahtiyarlığa eren ve bunu en büyük zenginlik gören kanaatkar insanı, İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda geçen

kaynağı olup buna kanaat edene ne mutlu sözüyle müjdelemiştir. Bir diğer hadiste de Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu, kendini bana kulluk yapmaya ada, gönlünü zenginlikle doldurayım, fakirliğini, ihtiyacını gidereyim. Böyle yapmazsan ellerini meşguliyetle doldururum, fakirliğini de gidermem. Kişi niyetiyle her hareketinin Allah'ın rızasına uygun olmasını düşünmelidir. Bu takdirde ticaret hayatı da, ziraat hayatı da, ilim hayatı da ibadet yerine geçer. Bu olgunluğa eremedi mi, ibadeti bile riyaya dönüşebilir. Doğru ve sağlam bir tevekkül bilinci. Tevekkül, Müslümanın yapacağı işlerde tüm görünür sebeplere sarılması, girişimlerde bulunması ve alınması gereken tedbirleri aldıktan sonra işin sonuçlanması için sadece Allah'a güvenmesidir. Yüce Allah'ın hikmetli iradesine tam teslim olup, hakkında takdirine rıza göstermesidir. Günümüzde bazı insanların tevekkül anlayışlarındaki sapmalardan dolayı, başa gelecek sıkıntılar için tedbir almak bir tarafa, tembelliklerine dahi kaderi mazeret gösterir hale gelmişlerdir. İslam'ın öngördüğü tevekkül anlayışı, tedbiri almaksızın kişinin sadece Allah Teala'ya güvendim demekle yetinmesi değildir. Bilakis Kur'an-ı Kerim tedbir ve tevekkülü beraber ele almıştır. Örneğin Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Azmedip tedbirini aldıktan sonra, artık Allah Teala'ya güven. Müslümanlar sadece Allah'a dayanıp güvensinler. O halde müminin vazifesi kendine düşeni yapıp kenara çekilmek, neticeyi Allah'tan beklemektir. Bu ayetlere göre tevekkülün temelinde ve gerçekleşmesinde iman, teslim, azim, gayret, sabır ve tahammülün büyük rolleri vardır. Tevekkülün anlamında ciddi bir huzur, sürekli bir rahatlık vardır. İnsan, mahiyet olarak çok zayıf, zayıf olduğu kadar da muhtaç bir varlıktır. Her şeyi arzular ve sever. Fakat ne arzu ettiklerini elde edebilir, ne de sevdiklerine erişebilir. Öyleyse böyle bir varlık, mutlaka her şeye gücü yeten, her şeyi elinde bulunduran bir varlığa dayanmak zorundadır. Bu zorunluluğu iliklerine kadar içinde hisseden insanın, Allah Teala'ya dayanmaktan başka çaresi yoktur. Allah Teala da bu bilinçte olan insanın isteklerini yerine getirecek, korktuklarından emin kılacak ve kendisine yetecektir. Bu gerçekler Kur'an-ı Kerim'de, "Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Kuluna Allah yetmez mi?" ayetleriyle ifade edilmiştir. İnsanoğlu tevekkülün neticesinde Allah Teala'nın kefalet, vekalet ve velayetini kazanacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'a tevekkül eden kimse şüphesiz doğru yola iletilmiş demektir buyurulmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında İslam dininin rızık konusundaki tevekkül anlayışını da Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu ayeti kerimelerde ifade edebiliriz. Gerçekten de sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size bir rızık vermeye güç yetiremezler. O halde rızkı Allah katında arayın, ona ibadet edin. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Oysa Allah size katından bir mağfiret ve bolluk vaat ediyor. Tevekkül hiçbir zaman çalışmayı ve sebebe sarılmayı terk edip Allah'ın dediği olur diyerek kenara çekilmek değildir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz devesini salıvererek Allah'a tevekkül ettiğini söyleyen bir bedeviye, "Onu bağla da öyle tevekkül et," buyurmuştur. Dünyada her şey sebep-sonuç dairesinde işlemektedir. Bir çiftçi tarlasını ekmeden mahsul bekleyemez. Tarlasını ekip de gereken tedbirleri almadan Allah'a tevekkül ettim diyemez. Kendine düşen görev neyse onları yapar, gerisini Allah'a bırakarak neticeye de razı olur. Allah Teala isterse bol bol ürün verir, isterse
bir dolu gönderir, bütün tarlayı yerle bir

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de rızkı temin için insanların sağlıklı bir tevekkül bilincine işaret için çok önemli bir mesajla konuya açıklık getirmektedir. Sizler gerçek manada Allah'a tevekkül etseniz, o sabahleyin açlıktan pörsümüş kursakla yola çıkıp akşam doymuş bir karınla yuvasına dönen kuş gibi sizin de rızkınızı mutlaka verir. Allah Teala'ya tevekkül edip, "O benim rızkımı verecektir" diyerek çalışmayı bırakan kimse ya aç kalır veya başkasına yük olur. Bu durumu tevekkülle ifade etmesi yanlıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi, insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Dolayısıyla insanoğlu çalışacak ve Allah Teala'nın kendisine takdir ettiği rızkı arayacaktır.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. İbn-i Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.
1: Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayeti okumasını istedi. Gayesi açlığını hissettirmekti. Ancak onun durumunu fark edemeyen Hazreti Ömer, sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü yere düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi başucunda dikilmiş, Ebu Hureyre diye sesleniyor. O da buyur emrin olur ey Allah'ın Resulü diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye, tekrar iç Ebu Hureyre buyurdu. Bir miktar daha içince yine tekrarla buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ubade bin Samit'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Hastalandın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" dedi. Cebrail de "Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum," dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Allah, evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiye su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım." buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte itbanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Söz namustur. Ubade bin Esamit'in rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: siz kendi adınıza bana 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Vaat ettiğiniz zaman vaadinizi yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde emanete riayet edin. İffetinizi koruyun. Harama bakmaktan sakının. Ve elinizi haksızlık ve haramdan çekin. Hadiste bizi dünyada cennet huzuru içinde yaşatacak, ahirette ise hakiki cennete ulaştıracak yüzlerce salih amelden çok önemli 6 tanesi sayılıyor. Ve bunlar sevgili peygamberimiz tarafından cennetin garantisi olarak gösteriliyor. Bilindiği üzere hadisteki ilk 3 şeyin tersini yapmak, yani yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete ihanet etmek, Allah Resulü'nün münafıklık alameti olarak açıkladığı hususlardır. Dolayısıyla hadiste sayılan nitelikler aynı zamanda imanın, başka bir deyişle iyi mümin olmanın özellikleridir. Bu 6 haslet hem bireysel hem de toplumsal ahlakın temel ilkeleridir. Ahlak daha çok toplumsal alanda görünür hale geldiğinde anlamlı olsa ve olumlu sonuçlar doğursa da, her şeyi görüp bildiğine inandığı bir yaratıcıya görmeden iman eden ve bütün söz ve eylemlerinin onun kontrolü altında olduğunu bilen bir müminin, bu ahlaki güzelliklere sahip olması için zuhur edeceği ortam ve fırsatları beklemesi gerekmez. Çünkü o fıtraten bunların bizatihi güzel olduğunu bildiği, Allah ve Resulünün emir ve tavsiyelerinin de mutlaka iyi ve güzel olduğuna inandığı için güzel ahlakı benimsemiş ve içselleştirmiştir. Dolayısıyla o, içinde bal olduğunu açıklama ihtiyacı hissetmeyen, fakat sızıntısından bal küpü olduğu anlaşılan bir iyilik timsalidir. Cenneti garanti eden 6 ahlaki ilkeden ilk ikisi sözle ilgilidir. Ahlaki nitelikler sayılırken çoğumuzun ilk önce aklına gelen doğru sözlü olmak ve verdiği sözde durmak, ne yazık ki uygulamada fazla başarılı olamadığımız iki husustur. Bu zafiyet Hazreti Peygamber döneminde de görüldüğü için Cenab-ı Hak müminleri şöyle uyarmıştır: ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazaba sebep olan bir şeydir. Kişinin yapmayacağı şeyi söylemesi bir yönüyle yalan, diğer yönüyle sözünde durmamaktır. Yalanı büyük günahlardan sayan Allah Resulü, verdiği sözde durmayanlarla ilgili olarak sert uyarılarda bulunmuş, bunların kıyamet gününde hasmı olarak saydığı 3 gruptan biri olduğunu bildirmiştir. Ayrıca verdiği sözden cayan, anlaşmalarına riayet etmeyen kimseler için mahşer gününde bir bayrak kaldırılarak

sözünde durmayan falan oğlu filanın vefasızlığının alametidir şeklinde teşhirde bulunacağını haber vermiştir. Verdiği sözü yerine getirmek, müminin iman kalitesini işaret eden bir göstergedir. Onun için Cenab-ı Hak bunu muttakilerin özelliklerinden saymış. Allah Resulü de bir hutbesinde cahiliye dönemine ait anlaşmalara riayet edilmesi gerektiğini, çünkü Müslüman olmanın verilen sözlerin arkasında durmayı daha çok gerekli kıldığını belirtmiştir. Bu yüzden kendisi müşriklerle yaptığı anlaşmalara sadık kalmış ve bu uğurda bazı fedakarlıklara katlanmayı da göze almıştır. Örneğin Mekke'de Müslüman olduğu için hapse atılan ve Hudeybiye antlaşmasından sonra kaçarak Medine'ye iltica eden Ebu Basir'in antlaşma gereği Kureyşlilerce geri istenmesi karşısında "Ey Ebu Basir, bu müşrik kavme senin de bildiğin gibi söz verdik. Dinimizde vefasızlığa yer yoktur. Allah sana ve seninle beraber olan Müslümanlara bir çıkış yolu gösterecektir" diyerek onu müşriklere geri göndermek zorunda kalmıştır. Ebu Basir kendisini götüren iki kişinin elinden kurtulmayı başarmış ve Hazreti Peygamber'in onun hakkındaki temennisi gerçekleşmiştir. Hudeybiye antlaşmasından sonra Kureyş heyetinin başkanı olan Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel de Müslüman olduğu için atıldığı hapisten kaçarak Müslümanlara sığınmışsa da Hazreti Peygamber antlaşma gereği onu da babasına iade etmek mecburiyetinde kalmıştır. Benzer bir olay Kureyş'in Peygamberimize elçi olarak gönderdiği Ebu Rafi'nin başından da geçmiştir. Kendi anlatımına göre Hazreti Peygamber'i görür görmez kalbinde Müslüman olma arzusu beliren ve "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki ben onlara asla dönmeyeceğim" diyen Ebu Rafi'ye, "Peygamber Efendimiz, ben antlaşmayı bozmam. Kimseyi de zorla alıkoyamam. Sen şimdi dön. Şayet şu andaki duyguların orada da devam ederse geri gel" karşılığını vermiş. Bunun üzerine Mekke'ye dönen Ebu Rafi daha sonra gelerek Müslüman olmuştur. Sevgili Peygamberimizin bu uygulamalarından anlıyoruz ki verilen sözün muhatabı düşman bile olsa buna riayet etmek Müslümanın ahlakındandır. O halde kendi Müslümanlığımızın ayarını bu mihenk taşına vurarak tespit edebiliriz. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyor muyuz? Bu sözlerin ne kadarını atlatma ve oyalama amacıyla kullanıyoruz? Tutmadığımız sözler için muhatabımızdan helallik istiyor, elimizde olmayan sebeplerle yerine getiremediğimiz vaatler için özür diliyor muyuz? Orta Doğu ülkelerinden birinde bulunduğum sırada, oradaki bazı Müslümanların tutumu ile ilgili olarak dinlediğim bir tespit, Allah ve Resulünün arzu ettiği insanlık hedefine bazen ne kadar uzak kalabileceğimiz gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu ülkeye ticaret veya başka amaçla gelen gayrimüslim yabancılar, oradaki Müslümanlarla bir iş görüşmesi yaptıkları zaman, onların başına inşallah ekleyerek verdikleri sözlere derhal itiraz ederek "sakın ha inşallahlı olmasın, kesin olsun" diye itiraz ederlermiş. Çünkü inşallah kelimesinin bir atlatma aracı olarak kullanıldığını fark etmekte gecikmemişler. Halbuki İslam kültüründe ilgili ayetten de anlaşılacağı üzere hastalık, ölüm, kaza ve benzerleri gibi insanın elinde olmayan ve onun gücünü aşan engeller için ihtiyaten söylenilen ve bu niyetle söylenmesi istenilen "inşallah, Allah dilerse" tabirini insanın kendi ihmal ve kusurlarının bir mazereti gibi kullanması en azından Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan bir bühtandır. Sonuç olarak burada yorumlamaya çalıştığımız hadis, doğruluk, ahde vefa, emanete riayet, iffeti korumak, gözü ve eli haramdan alıkoymak gibi insanı salt biyolojik varlıktan ahlaki varlığa dönüştüren, başka bir deyişle insanı Müslüman kılan değerleri içermektedir. Müslüman kimliğimizi ancak bu değerleri yaşamak ve yaşatmakla koruyabileceğimizin bilincinde olan ecdadımız, "söz namustur" diyerek aslında fazla söze hacet bırakmamışlardır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz.

0: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ekfiru zikra hazimil lezzat.
0: Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayın. Her canlı doğar, Allah'ın süresini belirlediği ömrünü yaşadıktan sonra ölümle karşı karşıya kalır. Bu, Rabbimizin kainata koyduğu değişmez bir kanundur. Zira varlık alemine gelen her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle, kaçıp dursak da, sağlam kalelere sığınsak da, ölüm bizlere mutlaka ulaşacaktır. Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın söylediği gibi, neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Pek çok insan ölümden korkar. Onunla hiçbir zaman karşılaşmak istemez. Zira ölüm insanın ağız tadını kaçırır. Lezzetleri yok eder. Ancak kişi bu durumu kendi yararına çevirebilir. Nitekim kaçınılmaz olan bir gerçeklikten korkmak yerine ona hazırlık yapmak en doğru tavırdır. Dünya hayatında bazen okuldaki derslerimizden sınav oluruz, bazen iş sahibi olmak için imtihanlara gireriz. Böylelikle kaçınılmaz bir imtihandan korkarak yaşam sürmek yerine ona hazırlıklı olmak elbette sonuç bakımından en kolay ve başarılı yoldur. Peygamber Efendimiz de müminlerin en akıllısı kimdir sorusuna şöyle cevap vermiştir. Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. Ölüm, insanoğlu için bir yok oluş değildir. Ölüm, kişinin yeni ve sonsuz hayat olan ahirete giriş kapısıdır. İslam'a göre hangi sıkıntıyla karşı karşıya kalırsa kalsın, insanın ölümü arzulaması uygun değildir. Kişinin kendi canına kıymasıysa kesinlikle yasaktır. Sevgili Peygamberimiz, büyük sıkıntılara maruz kalanlara şöyle nasihat etmiştir. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Mümin, yaptığı her şeyin hesabını vereceğinin farkındadır. Bu bilinçle hayatını yaşar. Ölümü, ahirete ulaşacağı bir basamak olarak görür. Ölümden sonraki hayata iman eden mümin, onun için hazırlık yapar. İyiye yönelir, kötülüklerden uzak durur. Her canlının hakkını gözetir. Kimseyi incitmez. Böylelikle huzurlu bir hayat sürer. İyilikler içinde ve Rabbinin rızasını kazanmış olarak ölür, Rabbinin rahmetine kavuşur.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi, ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları, sen bu çığlıkları geri çevirmez.

sensin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar. Rahmetinle kuşat.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim. Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Ne ile gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
3: Resulullah, kibrin kötülüğü ve ondan sakınmanın gerekliliği üzerine o kadar çok durmuştur ki, sahabenin önde gelenleri dahi bu kötü

ve hastalığa yakalanmaktan korkar hale gelmiştir. Nitekim Peygamberimiz bir gün ashabını, kim elbisesini kibirlenerek yerlerde sürürse Allah kıyamet günü o kimseye rahmet nazarıyla bakmaz diyerek uyarmıştı. Bunu duyan Hazreti Ebubekir telaşla, ey Allah'ın Resulü, eteğimin bir tarafını kaldırmazsam sarkıyor diye kendi halini açıklama gereği duymuş. Hazreti Peygamber de onu şu sözlerle rahatlatmıştı: sen bunu kibirlenerek yapan kimselerden değilsin.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Her grup yaklaşık 20 metre hendek kazacak. Hendeklerin eni ve derinlikleri de 2,5 metre olacak. Böylece şehrin düşmana açık cephesini kapatacağız.
2: Haklısın. Doğru.
3: Hoş geldin Zeyd.
4: Hoş bulduk Saad.
3: Medine'deki son kontrolleri yaptın mı?
4: Evet, kadınları ve çocukları gruplar halinde güvenli yerlere yerleştirdik. Bir süre yetecek kadar da yiyecek ve içecekleri var.
3: Güzel. Onların emniyette olduklarını bilmek bizim için çok önemli.
5: Ebu Bekir, görüyor musun Resulullah ne kadar çok yoruluyor?
6: Evet Bera. Kaç defa bizim çalışmamız yeterli. Sen yorulma dedik ama ben de bu sevaba hak kazanmak istiyorum dedi.
5: O kadar çok toprak yüklenmiş ki neredeyse yüzü görünmüyor.
7: 3 gündür gece gündüz çalışıyorlar. Üstelik karınlarını doyurabilecekleri hiçbir şey yok.
8: Maalesef kıtlık zamanına denk geldi. Bu sene hurma ağaçları da çok az ürün verdi.
7: Keşke elimizden gelen bir şey olsa.
8: Birkaç ekmek yapabildim sadece. Ne arpa ne buğday var elimizde.
7: Ben de bir avuç hurma bulabildim. İkisini bir araya getirip çocuklarla gönderelim. İnşallah bereketli olur.
8: İnşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin.
0: 88. bölüm.
9: Müslümanlar 3 gündür hendek kazıyorlardı. Kazılması gereken alanın yarısı tamamlanabilmişti. Müthiş bir azimle çalışan müminler birbirlerini teşvik etmek için şiirler söylüyorlar. Resulullah'ın aralarında bulunmasından dolayı Allah'a hamd ediyor ve dualar ediyorlardı. Bunlara hendekte bizzat çalışan peygamberimiz de eşlik ediyor, onun azmini gören arkadaşları daha büyük bir şevkle çalışıyorlardı.
10: Şu sepeti uzatır mısın?
11: Hadi al bakalım.
10: Ben de hendekten çıkayım da sen de doldurduğumuz sepetleri bana ver, olur mu?
12: Sana yardım edeyim.
10: Oldu. Şu ipleri sıkı sıkı tut, sepet devrilmesin.
12: Sağ ol.
13: Kıramadığımız bir kaya çıktı karşımıza. Yardımınıza ihtiyacımız var.
10: Şuradaki baltaları, çekişleri alıp yardıma gidelim, hadi.
14: Geldik. Hadi beraber deneyelim. Birlikten kuvvet doğar.
15: Hadi bismillah. Hadi bakalım.
16: Allah'a ekber.

0: Ne zorlu bir kayaymış.
1: Hadi bir daha, bismillah. Yerinden kıpırdamıyor.
0: Hadi bir daha hep birlikte vuralım. Peygamberimize haber verelim.
2: Bunu parçalamaya imkan yok.
3: Elimizdeki balyozlar parçalandı.
4: Peygamberimize haber verildi, o da geldi. Karnını açlıktan taş bağlamıştı. Sahabiler de 3 gündür doğru düzgün yemek yememişlerdi. Peygamberimiz dualar ederek eline balyozu aldı ve kayaya büyük bir darbe indirdi.
0: Allahu Ekber!
5: Allahu Ekber!
0: Allahu Ekber!
5: Allahu Ekber!
4: Peygamberimizin darbeleriyle kaya parçalanırken sahabe-i kiram şimşek sesine benzer bir sesle Medine'nin 2 kayalığının arasının aydınlandığını görmüşlerdi. Tekbir seslerinin bir sebebi de buydu. Selman-ı Farisi peygamberimize elini uzatarak bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olduktan sonra gördükleri şeylerin hikmetini sordu.
6: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bugüne kadar görmediğim bir şey gördüm. Bunlar neydi?
4: Peygamberimiz bunu herkesin görüp görmediğini sorunca tüm sahabilerin görmüş olduğunu öğrendi.
0: Evet, babalarımız, analarımız, canlarımız sana feda olsun ya Resulallah.
2: Kayalara darbe indirdiğin zaman kayadan çıkan şimşek gibi ışıklar gördük. Sen tekbir getirince biz de tekbir getirdik.
4: Peygamberimiz şöyle dedi: doğru söylüyorsunuz. Ben kayaya ilk darbeyi indirdiğim zaman çıkan ve sizin gördüğünüz şimşek bana Hire şehrinin köşklerini ve Kisra'nın medainini gösterdi. Cebrail de bana ümmetimin onlara hakim olacağını bildirdi. İkinci şimşekle Rum ülkesinin kızıl köşklerini ve saraylarını, üçüncü şimşekle de Yemen diyarının köşk ve saraylarını gördüm. Cebrail de ümmetimin oralara hakim olacaklarını haber verdi. Ümmetim yardım ve zafere nail olacaktır, sevin.
0: Allahu Ekber!
5: Allahu Ekber!
0: Allah'a hamdolsun ki o vaadinde sadıktır. Bize yardım edeceğini vaat ediyor.
5: Hadi çalışmaya devam.
7: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
4: Ashab-ı kiram canla başla çalışırken peygamberimizin sesi duyuluyordu. Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım et.
8: Saat, sen çok yoruldun. Biraz dinlensene. Ben çalışmaya devam ederim.
9: Allah razı olsun. Biraz soluklanayım. Ben çalışırım, sen dinlenirsin.
8: Tut elimi, seni yukarı çekeyim.
9: Hadi. Tamam, tamam, sağ ol. Siz de mi buradaydınız ey Allah'ın Resulü? Yanınıza oturabilir miyim? Allah'a sağ bırakıp da size iman etme şerefini bana bahşettiği için çok şükrediyorum. Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. 2 kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum. O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cennete gidebilirdim. Şimdi şu delikanlıya bakınca mahcup oluyorum. O günkü düşmanımın oğlu aslında ne iyi bir çocukmuş.

Müslümanların yaşadığı inanılmaz yorgunluğa bir de açlık eklenmişti. Peygamberimiz dahil hiçbirinin kursağından doğru düzgün bir şey girmemişti. Karargaha yakın bir yerde oturan Cabir bin Abdullah bir çözüm bulma ümidiyle evine gitti.

0: Cabir, hoş geldin, hayırdır?
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
1: Beni beklemiyordun biliyorum. Resulullah'tan izin aldım gelmek için.
0: Evet, gece gündüz çalışıyorsunuz. Ara vereceğinizi sanmıyordum.
1: Kaç gündür ağzımızdan bir lokma geçmiyor. Hele Peygamber Efendimiz'de öyle bir açlık gördüm ki dayanılabilir bir hal değil. Karnına taş bağlamış, o haliyle hendek kazmaya çalışıyor.
0: Sübhanallah, ne yapsak?
1: Onu o halde görmeye dayanamadım. Evimizde pişirebileceğimiz ne var?
0: Bir oğlak ve biraz arpa var. Başka bir şeyimiz yok.
1: Ben oğlağı keseyim, sen de arpayı öğütüp ekmek yap. Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanları davet edelim.
0: Peki, bıçak arka tarafta. Sen onu al, ben de değirmene gideyim.
1: Ne yaptın? Ekmek hazır mı?
0: Evet, hamur mayalandı. Ateşe koydum pişmesi için.
1: Ben de oğlağı pişirilecek hale getirdim. Çömleğin içine koydum.
0: Hayvan zayıftı. Ne kadar et çıktı?
1: Maalesef çok az. 5-10 kişiyi ancak doyurur.
0: Bereketli olur inşallah. Hadi gidip de peygamberimize haber ver. Sizin gelişinize pişmiş olur.
1: Ya Resulallah, benim azıcık yemeğim var. Yanına birkaç kişiyi alsan da bize gitsek.
2: Peygamberimiz yemeğin ne kadar diye sordu.
1: Bir miktar arpadan ekmek yaptık. Bir de ufak oğlak kestik.
2: Peygamberimiz bunun hem çok hem de güzel bir yemek olduğunu söyleyerek Cabir'e şöyle dedi. Hanımına söyle, ben gelene kadar tandırdan ekmeği de et çömleğini de çıkarmasın.
1: Tabii, nasıl isterseniz.
2: Peygamberimiz bundan sonra yüksek sesle etrafında bulunanlara şöyle seslendi. Ey hendek halkı, kalkın. Cabir'in ziyafetine gideceğiz.
1: Aman ya Rabbi. Tüm Müslümanları davet etti. Azıcık yemek hangi birine yetecek? Keşke elimde ikram edebileceğim bir şeyler daha olsaydı.
2: Cabir bin Abdullah eşine olanları haber vermek için hızlı hızlı giderken bir yandan da Müslümanların musibet anında söyledikleri şu cümleyi tekrarlıyordu.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nasıl doyuracağız insanların karnını?

0: Ne oldu? Bu ne telaş?
1: Peygamber aleyhisselam muhacir ve ensarı ve yanlarında bulunan herkesi yemeğe davet etti. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Peki peygamberimiz yemeğin ne kadar olduğunu öğrendi mi?
1: Evet, söyledim.
0: O zaman neden dertleniyorsun? Allah'ın elçisinin mutlaka bir bildiği vardır.
1: Doğru söylüyorsun. Ben bir an misafirleri boş çevireceğim endişesine kapıldım.
0: Endişelenme.
1: Ah, peygamberimiz sana da haber gönderdi. Ben gelene kadar tandırdan yemeği de ekmeği de çıkarmasın dedi.
0: Peki. Bak, ileride bir karaltı belirdi. Sanırım misafirlerimiz de geliyor.
1: Ha, bakayım. Evet, onlar. Allah'ım yemeğimizi bereketlendir.
2: Resulullah geldiğinde tandırın başına oturdu ve dualar etti. Ekmekten bir parça koparıp üstüne etten koyarak Müslümanlara ikram etmeye başladı. Allah'ın lütfu ile kesilen bir oğlak açlıklarını gidermeye yetmişti. Bu olağanüstü hadise Müslümanların Allah'a olan imanını güçlendirdi ve hatıralarında güzel bir anı olarak yer etti. Bir haftalık çalışma sonunda hendekler kazılmış, siperler oluşturulmuştu. Siperlerin arkasına da düşmana karşı kullanmak üzere taşlar yığılmıştı. Yoğun çalışma süresince Müslümanlar zaman kaybetmemek için ellerinden geleni yaparken, münafıklar her fırsatta evlerine kaçıyor, çalışıyormuş gibi görünüp yapmaları gerekeni yapmıyorlardı. Derken Nisa suresinin 62. ve 63. ayetleri nazil oldu.
3: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Yüce Rabbimiz yeni ayeti kerimeler indirdi.
4: Seni dinliyoruz ey Ömer. Ne demiş Rabbimiz?
3: Şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim.

0: merhamet edendir. Ey inananlar, peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.
1: Yüce Rabbimiz doğru söylemiştir.
2: Allah'ım, azabına uğramaktan ve her türlü beladan sana sığınırız.
3: Allah yaptıklarımızdan habersiz değildir.
4: Kim ne için çalışıyorsa karşılığını görecektir.
0: Ey müminler, beni dinleyin. Münafıklar istemese de Allah bizi muvaffak etti. Hendek kazımını bitirdik. Tahminimize göre düşman ordusu bu gece, en geç yarın sabah şehrimizi kuşatmış olacaktır. Bu gece aramızdan bazıları hendeklerin etrafında nöbet tutacak. Hendeğin güvenlik zaafı bulunan yerlerini tespit ettik. Orada daha fazla askerimiz olacak. Geri kalanlarınsa evlerine gitmesine müsaade edildi. Sabah namazını burada kılacağız. Muhacirlerin sancağını Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancağını da Sa'd bin Ubade taşıyacak. 36 süvarimiz var. Onlar hendek etrafında güvenliği sağlayacaklar. Sel Dağı eteğinde tüm askerler peygamberimizin gözetiminden geçecek. Çocukların savaşa katılmasına müsaade edilmeyecek. Peygamberimiz tüm kadın ve çocukların Harise oğullarının kalelerine yerleştirilmesini emretti. Onların kaleleri daha güvenli ve muhkem. Kuba yakınındakiler de oradaki kalelere sığınacaklar. Sabah gün ışıyana kadar kalelere yerleştirilmeyen kadın ve çocuk kalmasın. Biliyorsunuz tehlike sadece dışarıdan gelmemektedir. Dikkatli olun, gözünüz açık olsun. Peygamberimizin dediği gibi Allah'a güvenir ve bu yolda sebat ederseniz zafer bizimdir.
5: Allah peygamberini ve inananları yardımsız bırakmaz.
4: Yardımcımız Allah'tır.
3: Rabbimiz, düşmana karşı ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
6: Amin.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun

0: Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.
1: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
0: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanımda otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. "Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Hukuki hayat, adalet ve huzurun temini. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın belirlediği hukuki müeyyideleri size yakın olsun, uzak olsun, herkese aynen uygulayın. Sakın hiçbir kınayanın kınaması sizi bundan alıkoymasın. Ümmü Seleme'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Ben ancak bir insanım. Davalarınızı bana getiriyorsunuz. Bazılarınız delilini ifade etmede bir kısmınızdan daha başarılı olabilir. Ve ben de ondan dinlediklerime göre karar veririm. Şayet ben herhangi birine kardeşinin hakkı olan bir şeyin verilmesine hükmedersem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben bu durumda ona ateşten bir parça vermişimdir. Abdurrahman bin Ebu Bekre anlatıyor: Babam Ebu Bekre, Sicistan kadısı olan Ubeydullah bin Ebu Bekre'ye bir mektup yazarak, ki onun için bu mektubu ben yazdım, şöyle dedi: Öfkeliyken iki kimse arasında hüküm verme. Zira ben Resulullah'ı şöyle derken işittim: Bir kimse öfkeliyken iki kişi arasında hüküm vermesin. Abdullah bin Ebu Evfa'nın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Allah haksızlık etmediği sürece hakimle beraberdir. Haksızlık yaparsa Allah ondan uzaklaşır, şeytan onunla beraber olur. Amr bin As'ın işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Hakim hüküm vereceği zaman içtihat eder, bütün imkan ve gücüyle hakkı arar, sonra isabetli hüküm verirse kendisine iki sevap yazılır. Ama hüküm verirken içtihat eder, sonra yanılırsa ona bir sevap vardır. Süleyman bin Amr bin Ahvas'ın naklettiğine göre babası şunları anlatmıştır: Hazreti Peygamber'in veda hacında şöyle buyurduğunu işittim: Bilesiniz ki kişi ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba evladının suçundan, evlat da babasının suçundan dolayı cezalandırılmaz. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Elinizden geldiği kadar Müslümanlardan cezaları düşürün. Şayet bir çıkış yolu bulursanız davalıyı serbest bırakın. Çünkü yöneticinin yanılıp affetmesi, yanılıp ceza vermesinden daha hayırlıdır. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Ceza gerektiren durumlarda davayı bana getirmeden önce birbirinizi affetmeye çalışın. Aksi takdirde ceza gerektiren bir dava bana geldiğinde benim hüküm vermem kaçınılmaz olur. Ebu Şuray el-Huzai'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: cinayet veya yaralanma gibi bir cürme maruz kalan kişi ya da velisi şu üç şeyden birini seçer. Ya hukukun eliyle suça denk bir müeyyide yani kısas ister, ya affeder ya da diyet alır. Dördüncü bir şey isterse onu engelleyin. Kim de bundan dolayı sınırı aşarsa onun için acı verici bir azap vardır. Vail bin Hucr anlatmaktadır. Hazreti Peygamber'in yanındaydım. Boynundan kayışla bağlanmış bir katil getirildi. Resulullah maktulün velisini çağırdı ve ona şöyle dedi: "Affeder misin?" Adam "Hayır" dedi. Resulullah "Diyet alır mısın?" dedi. Adam yine "Hayır" dedi. Resulullah "Öldürecek misin?" dedi. Adam "Evet" diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah "Onu götür" buyurdu. Adam arkasını dönmüş giderken tekrar "Onu affeder misin?" dedi. Adam "Hayır" dedi. Resulullah bu sefer "Diyet alır mısın?" diye sordu. Adam yine "Hayır" dedi. Resulullah "Öldürecek misin?" dedi. Adam "Evet" diye cevap verdi. Resulullah yine "Onu götür" buyurdu. Aynı söyleşi dördüncü sefer yaşandığında Resulullah şöyle buyurdu: "Dinle, sen onu affedersen o katil hem kendi günahını hem de maktulün günahını yüklenir." Bunu duyan adam katili affetti. Enes bin Malik şöyle demiştir: "Resulullah'ın kendine arz edilen kısasla ilgili her davada affetmeyi tavsiye ettiğini gördüm."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar." Ravi, "Sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir," buyurdu dedi.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur. Rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır, fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka isteyemeyen, iffetli ve nezih kimsedir. Buhari ve Müslim'deki bir rivayete göre, insanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir buyurmuştur.

Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver."

Bunu işiten adam peygamberimize, "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Tamam ey Allah'ın Resulü, buraya kazıyorum mezarı.
1: Peygamber Efendimiz sessiz ve üzgündü. Daha 18 ay önce doğumuna çok sevindiği oğlu İbrahim vefat etmişti. Şimdi gözleri dalmış, İbrahim'in mezarının kazılmasını izliyordu. Sonra birden konuştuğu işitildi. Mezarı hazırlayana seslendi.
0: Buyurun ey Allah'ın elçisi. Anlayamadım, bana mı seslendiniz?
1: Allah'ın Resulü mezarda bir yeri gösterdi ve oranın düzeltilmesini istedi.
0: Buradaki açıklıktan mı bahsediyorsunuz ya Resulallah?
1: Kutlu Nebi onayladı ve bahsettiği yerin düzeltilmesini istedi.
0: Hemen düzeltiyorum ey Allah'ın Resulü.
1: Mezar Hazreti Peygamber'in dediği şekilde düzeltildi ve Resulullah ashabına bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Ancak hayattakilerin gözüne hoş görünür. Biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır dedi. İbrahim kazılan mezara defnedildi. Allah'ın elçisinin gözleri yaşarmış ve kalbi hüzünlenmişti. Oğlunun mezarına su serpti ve başına bir taş dikti. İbrahim artık alemlerin yüce yaratıcısına emanetti.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştı, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.
2: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Allah'tan korkmak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 404 nolu hadis. Ve an Enes'in radıyallahu anhu. Hazreti Enes'ten Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Hala dedi ki, Khatabana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe verdi veya bize bir konuşma yaptı, hitap etti. Hutbeten öyle bir hitaptı ki, Ma semi'tu mithlaha kattu. Ben onun gibi bir hitabı, o günkü gibi bir hitabı yani hiç duymamıştım. Yani çok etkilendiğim bir konuşma yaptı o gün. Fakala konuşmasında şöyle demişti. Lau ta'lemuna ma a'lemu. Benim bildiğimi bilseniz, la dahiktum qalilan. Az gülerdiniz ولبكيتم كثيرا ve çok ağlardınız. Dünya hayatı diye yaşadığımız bu sürecin ne kadar rigid ve keskin kuralları olduğunu ve buradaki tüm bu imkanların Yaradan'a karşı nasıl büyük bir sorumluluk oluşturduğunu sezebilmemiz, kestirebilmemiz, anlayabilmemiz için söylenmiş bir ifade olarak anlaşılabilir. Daha dün anne karnında bir damla bile değilken bizi yaratıp nice badirelerden geçiren, ki bu durum sıvıdan canlı, etli, kanlı, kemikli, kaşlı, gözlü, saçlı, elli ayaklı bir varlığa kadar giden bir cenin süreci. Şu an her birimizin kullandığı beden böyle bir yaratmanın eseri ve bize hazır verilmiş gözüküyor. Kullanıyoruz şu anda. Doğum ayrı bir safha, bebek bekleyenlerin doğuma dair süreçleri, düşündükleri, bu olağanüstü halin yani insanın doğumu, hayata gelişi, ne kadar önemli bir geçiş süreci olduğu. Bu bildiğimiz kısımları kadarıyla bile zaten ağlatıyor. Bu süreci başarıyla tamamlayıp gün yüzüne çıkan yavru bile, bebek bile ilk verdiği tepki ağlamak oluyor. Düşünün ki biz hayata doğru ilerleyen bu sürecin önümüzde bizi bekleyen ölüme doğru ilerleyen sürecine gebeyiz. Nasıl ağlamayalım? Her bir hücremizin cana kavuştuğu dönemi geride bıraktık. Her bir organımızın ve hücrelerimizin canını kaybedip, canlılığını kaybedip, nadasa bırakılmış toprak gibi canın çekileceği ve artık herhangi bir nesne gibi, taş toprak gibi cansız kalacağı bir sürece gebeyiz. Önümüzde bizi bekleyen bu. Ve bundan işin ilginci, ironik olan hiçbirimiz şüphe duymuyoruz. Bugün üzerimizi örttüğümüz sıcak soğuk dengesine karşı ateş ölçerlerle bedenimizdeki ısıyı kontrol ettiğimiz, kaşımız, gözümüz, saçlarımız, narin tenimiz, nice kremlerle, şunlarla bunlarla bakımlarını sağladığımız, en küçük bir çiziye, hatta basitçe bir iğneye karşı bile ürpertiyle karşılık verdiğimiz bu varlığımızın bir taş gibi, kaya gibi, ağaç gibi, toprak malzemeleri arasında kaldığı ve öylece oracıkta çözülüp kaybolduğu bir süreç önümüzde bizi bekliyor. Allah'ın Resulü bundan daha ötesini haber vermiş. Bu görünen yüzü, görünmeyen boyutunda vahyin bize bildirdiği, kötüleri meleklerin gelip kıskıvrak yakaladıkları, yadribune vucuhahum ve edbarahum, yüzlerine vurdukları, dübürlerine yani artlarına vurdukları ve onlara ahricu enfusekumul yevm, çıkarın şimdi kendinizi bu bedenden diye bedenlerinden çıkmaya zorladıkları o korkunç an, bu diş çekmeye falan benzemiyor. Canın bedeninden çıkarılması anı. Doğduğumuz günden beridir iç içe bulunduğumuz ve kendimizi bedenimizle aynı zannettiğimiz varlığımızın artık ayrılması. Bedeni terk ettiğimiz an. اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Haydi çıkarın kendinizi bu bedenden. Bugün aşağılık azabı tadacağınız gündür. Yaradanınızı, var edeninizi, size bu hayatı, bu bedeni sağlayan kudreti yok sayıp rastgele, kazara, rastlantılarla olmuşuzdur belki diyerek göz göre göre görmezden geldiğiniz sahibinizin huzuruna çıkarılacaksınız. Haydi, bu süreçlerde öylesine rigid, öylesine kaskatı, aşağılayıcı ve azap dolu korkunç merhaleler var ki ucu ebedi azaba uzanan bir süreç. Ve ilginç olan, böylesi bir ihtimal hepimiz için geçerli. Sen, ben ve o için. Henüz ölmediğimize göre hayatımızı güzelce tamamlayacağımızdan hiçbirimiz emin olamayız. Şayet bir güzelliği yaşıyor isek bunu da nedenli içtenlikle yaptığımızı da bilemeyiz. Çünkü bir kısım insanlar da dışa bakan yüzüyle yaşadıkları sözüm ona güzellikleri yine dünyada pazarlayıp karşılığını umdukları bir biçimde icra ediyor olabilirler. İyi bir karşılıkla son bulacak olanlar sadece yüreğinde yaratıcısına karşı duyduğu sevgiyi hayatına yansıtan saygılı kullardır. Ve Yaradan'ın haber verdiğine göre bunların sayısı da oldukça az. Buradaki o oldukça az ve kalilun min ibadiye şakur olan yüzdelik dilime girememe endişesinin bizde oluşturacağı korku, akıbetimizin kararma ihtimali, büyük resmi düşünüp her gece başımızı yastığa koyarken çok yakın bir gelecekte artık başımızın altına yastık koymayacakları, bizi bir lahde yerleştirip Yaradan'ın huzuruna uğurlanacağımız güne adım adım yaklaştıkça ürpertinin içimizi sarması, Allah'ın Resulü'nün öteye dair bize haber verdiklerini birazcık düşününce tam da onun söylediği gibi la dahiktum kalilen, az güler, ve la bekeytum kethiran, çok ağlardınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu minval üzere yaptığı bu konuşmasını ve hitabını nasıl icra ettiyse fagatta ashabu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Orada bulunan ashabı yani sahabe-i kiram içine girdikleri endişeli halden yüzlerini kapamışlar. Dememişler biz sahabe-i kiramız efendim. Bizden sonrakiler düşünsün. Bizim atımızın tırnağının ucundaki toz bile onların hepsinden üstün. Biz zaten cennetlere gideceğiz. Hiçbir endişe almamış onları, rahat davranmışlar. Hayır, tam tersi. Onları iyi ve faziletli kılan da bu. Endişeyi bütünüyle sahiplenmiş, korkuyu yüreklerine kadar içselleştirmiş ve hissetmiş, yüzlerine vuran endişenin, kaygının getirdiği mahcubiyeti ellerini yüzlerine kapayarak örtmeye çalışmışlar. Fakat da ashab-ı Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme vucuhahum. Allah'ın Resulü'nün arkadaşları elleriyle yüzlerini kapadılar. Ve lehum haninun. Bir yandan da hıçkırıkları duyuluyordu. Hepsi günahını gözünün önüne getirdi. Kim bilir ne kadar az sayıda günahları vardı. Ama onu böyle bir mikroskopla bakarcasına gözlerinde büyüttüler. İyi amellerine güvenmek şöyle dursun, eksiklerine ve yetersizliklerine odaklandılar. Yaradan'a karşı korkularını büyüttüler, büyüttüler, büyüttüler. Yüreklerini saran bu korkunun yüzlerine vuran, çehrelerine yansıyan o ifadesini de elleriyle saklamaya çalıştılar. İşte Resulullah'ın inşa ettiği ve hayrun nasi karni, insanların en hayırlısı benim çağımda olanlar dediği o faziletli insanların Cenab-ı Hakk'a karşı tevazuları, korkuları bu düzeydeydi. Asıl şimdi bizler daha dünyadayken kendisini cennetlik sayan, parsel parsel cennetleri kendi aralarında paylaşan, hatta kendileri yetmezmiş gibi başkalarına da bunu belli bir aracılıkla vaat eden, beratlarına kavuştuğunu düşünen yığınların gitgide korkudan uzaklaşması, Hakk'a dair, Cenab-ı Hakk'a dair ölüm ve sonrası süreçlerde artık dünyadan birilerini ayarladığı zannıyla kendilerini iyi hissettikleri süreçler, Resulullah'ın inşa ettiği sahabe-i kiramın psikolojisiyle taban tabana zıttır. Benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız diyen Allah'ın Resulü, en yakınındaki Hazreti Fatıma'dan en uzağındaki insana kadar herkese bir fert olarak Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğuna sahip çıkıp hesap vereceği günün endişesiyle yaşamasını salık vermiştir. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihine almış, hem İmam Müslim sahihine almış. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet. Yani birinci dereceden sahih bir hadis. O fi rivayeten, okuduğumuz hadisin başka bir rivayetinde ise anlatım şu şekildedir. Belaga Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu

Yanlışın kendisi. Dolayısıyla olayın bu kısmını anlatmadılar ama Resulullah'ın kendisine gelip ulaşan ashabıyla alakalı bu bilgi sonrasında onlara nasıl bir öğüt verdiğini bize aktardılar. Diyor ki ravi, fahataba, Resulullah kendisine ulaşan bu bilgiyi duyunca kalktı, bize hitap etti. Fakale, Allah'ın Resulü buyurdu ki, uridat aleyyel cennetu ven naru. Bana cennet de arz edildi, ateş de arz edildi. Arz sunum demek. Yani Resulullah'a bir sunum yapılmış ve bu sunumda cennete dair, cehenneme dair gösterimde bulunmuş. Gelişen teknoloji sayesinde biz bunu bugün daha kolay tasavvur edebiliyoruz. O günkilerde işte duvar üzerindeki yansıyan gölgeler gibi diye tasavvur ediyorlardı. Bizimkinde çok farkı yok. O gölgeleri sadece renklendirebildik. Ama neticede bir görüntünün bir düzlemde oluşabilmesi fikri başından beri insanlık tarafından biliniyor. Bunun en gizemli örneği rüya dediğimiz, ilk insandan bu yana herkesin deneyimleyebildiği bir şey. Dolayısıyla gözümüzün önündeki gerçek dünyada olmadığı halde bir dünya sahnesine tanık olduğumuz ve bize görsel olarak sunulan pek çok şeyi uykuda yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla o günküler de belli şekilde anladılar. Resulullah'a cennet arz edilmiş, ateş, nar arz edilmiş ve o bunları görmüş. Dönüp ashabına da diyor ki, فَلَمْ أَرَكَ الْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. Ve ben bugünkü kadar hayrı ve şerri, yani iyi sonucu ve kötü sonucu, güzel akıbeti yani cennet gibi yahut kötü akıbeti yani cehennem gibi bu kadar arası açık, bu kadar farklı görmemiştim. Bugün her ikisine tanık oldum. Tabii buradan bakınca iyi ihtimal zaten güzel bir sonuca kavuşan kimseye yani helal olsun, tebrikler. Ama asıl buradan bakınca kaygı veren ikinci ihtimaldir. Kötü bir akibete uğramak. Çünkü iyi zaten güzel. Hani atalarımız demiş ya, sen işini kış tut, yaz çıkarsa ne güzel. Kazanmamız durumunda güzel bir hayat ortaya çıkarıp veya çıkarmaya çalışıp diyelim. Zira mükemmel olmanın bir yolu yok. Günahlarımızı da Cenab-ı Hakk'ın mağfiret ettiği, düşe kalka böyle bağışlanma dileyerek kötü yanlarımızdan rahatsız, iyi yanlarımızı çoğaltmaya çalışan ve birbirimize destek olan bir yolculukta hayatımızı tamamlamayı umarak yanlışlarımızı da Cenab-ı Hakk'ın bağışlaması beklentisiyle tut ki hoş bir neticeye Allah'ın inayetiyle kavuştuk. Bu zaten güzel. Hani bunu buradan tedirginlikle karşılayacağımız bir tarafı yok. Bu sadece hevesimizi artırır, heyecanımızı artırır. Bizi daha iyileşebilmek adına motive eder, harekete geçirir. Ama asıl endişe verici olan baskın, dominant duygu korkudur. Ya kötü ihtimalle baş başa kalırsam? Hele hele insanların istatistiksel olarak çoğunun kaybedeceği bir süreçte kötü bir akibete uğramanın tedirginliği, öncelenmesi gereken kişinin hayatındaki hayata dair en makul, en sahici durumdur. Nitekim Cenab-ı Hak insanların çoğunun iman etmediğini söyledi. İnsanların çoğunun akletmeye yanaşmadığını. وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Bir başka ayette اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. İnsanların çoğu akletmez. İnsanların çoğu iman etmez. Dönüp Resulullah'a وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. İnsanların çoğu

0: sen çok hırslı davransan da iman edecek değiller diye Cenab-ı Hakk'ın söylediği bir durum var. İnsanların çoğu iradesini olumsuz yönde kullanıyor. Allah'ın gayb ilmiyle haber verdiği bu duruma biz de şu anda şehadet içerisinde, yani şuhut boyutuyla yaşanan an itibariyle, T0 anı, gerçekleşen an itibariyle de tanığız, görüyoruz. Gelelim o az sayıdaki iman edenlere. Onların da çoğunun imanını gerçekçi bir biçimde yaşamadıklarını yine Cenab-ı Hak haber veriyor. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ İman edenlerin de çoğu ancak şirk üzere iman ediyorlar. Etrafındaki insanları bu imanlarında ortak ediniyorlar. Dünyayı, arzularını bu imanlarının bir parçası haline getiriyorlar. Amaçları ve gayeleri tam da Cenab-ı Hakk'ın beklediği gibi rıza-i ilahi olmuyor. İmanı bir basamak edinip mümin görünmeyi, işte bunları münafıklar diye bildiğimiz, fasıklar diye bildiğimiz, akıbeti tıpkı kafirler gibi olacak, hatta daha beter olacak bir güruhtan söz ediyoruz. Bunlar dünyada baktığınızda müminler arasında gömülü durumdalar. Ahirette bunlara haydi ayrılın dendiğinde müminlere dönüp elem lekum me'akum, biz dünyada sizinle beraber değil miydik diyecek olan Müslüman görünümlü kimseler. İslam'a dair hususlarda öyle olur ki bunlar mangalda kül bırakmazlar, ama bunların hepsini sadece birer araç olarak kötüye kullanan, kendi menfaatleri uğrunda, çıkarları uğrunda kullanan kimseler olabilirler. Geriye bir tek illa ibadallahil muhlasin kalıyor. Allah'ın içtenlikli kulları. Namazını kılıyorsa Allah için kılıyor, orucunu tutuyorsa Allah için tutuyor, malından infak ediyorsa Allah için infak ediyor, huzuruna kalkacağı Cenab-ı Hakk'ın o hesap gününde, o kıyamet gününde ona nasıl hesap veririm endişesini taşıyor, bunu yüreğinde hissediyor. Dünyadaki dindarlığı ahireti murat ettiği için, yoksa dünyayı elde etmek için değil. Böyleleri artık azın azı, müminlerin de içerisindeki az sayıda kimsecikler. Buradan bakınca bir insanın endişeye kapılmaması, korkmaması, akıbetine dair içini tedirginliğin sarmaması mümkün değildir. O yüzden Resulullah bu arası açık farkı, yani cennetle cehennem arasındaki, bizim gündemimize getirip ne olmak istediğinize karar verdiğiniz bu süreçte tedirgin olsanız iyi olur demeye getiriyor. O yüzden hemen devamında buyurdu ki وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ benim bildiklerimi bilseniz لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا az güler وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا çok ağlardınız. Sahabe-i kiramı bile rahatlığı üzerinden hutbesinde uyarmış bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizim bugünkü halimizi görse, kendisini zaten cennetlikler sayan kimseler olarak yaptıkları amellerini Cenab-ı Hak katında pazarlayan, kötülüklerini görmezden gelip hafife alan, Allah zaten gafur rahim değil mi diyerekten daha şimdiden cennete gideceği kanaatinde olan kimseler, yani bizler. Şunlar varken, bunlar varken cehennemde bize yer mi kalır? Biz elbette cennetlikiz gibi bir düşünceyle evham kuran bizler. Sahabe-i kiramı bile Resulullah böyle uyardıysa bizleri kim bilir nasıl uyarırdı? Allah'ın Resulü onlara لَنْ يُدْخِلَ اَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ hiç kimseyi ameli cennete sokmaya kâfi gelmez. Yani onlara demek istedi ki amellerinize güvenmeyin. Kendinizi cennetlik saymaya aman ha, sakın böyle bir düşünceye girmeyin. Oradakilerden biri Allah'ın Resulüne وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ seni de mi ey Allah'ın Resulü diye sordu. Yani amellerin seni de mi cennete sokmaz, sokmaya kafi gelmez diye o can alıcı soruyu sordu. Allah'ın Resulü de çağlar üstü kıyamete kadar yaşayacak bütün müminleri uyarır bir biçimde "Kale" dedi ki "Vela ana" beni de amelim cennete sokmaya kafi gelmez. İlla en yetegammedeni Allahu bi fadlin ve rahmetin. Ancak Allah beni rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle böyle bardaktan boşanırcasına yetegammede böyle ufacık bir destek olur da belki girerim cennete. Çoğunu ben hallettim zaten gibi dememiş. Allah'ın böyle bardaktan boşanırcasına yağdıracağı bir rahmet sayesinde ancak cennete girebilirim diye zatını, kendisinin durumunu böyle ifade etmiş. Dolayısıyla dindarlıklarına güvenen, kıldıkları namazlara, tuttukları oruçlara yahut giyimlerine, kuşamlarına ve benzeri hususlar üzerinden bizlerin kendimizi cennetlik saymamız, açık açık söylemesek bile böyle düşünmemiz korkunç bir hata olur. Endişeyi yüreğimizde kaybettiğimizde, korku içimizden çekildiğinde, bu güzel amelleri hiç yapmayanlardan cehenneme daha yakın oluruz. Kulun Allah'tan korkusu, sahip olabildiği en önemli hazinelerden bir tanesidir. Yaptığı güzel amellere de değeri, rengi, güzelliği bu korku katar. Bu korku kaybolursa, kendisini güvende saymaya başladığı andan itibaren, sayısız hacları, oruçları da olsa, bir bakmışsın başkalarını cehennemlik sayıyor, başkalarını ayıplıyor, kendisini Allah'ın sevimli, has kulu addediyor ve böylece şeytanın oyuncağı haline gelmiş. Bizler Resulullah'ın öğüdüne kulak verelim. İyi ve güzel amellerimizi değil, eksik kalan, yetersiz olan yanlarımızı, kusurlarımızı, hatta günahlarımızı gündemimize alıp bunlara çalışalım, bunlara yoğunlaşalım ve bunlar üzerinden akıbetimizin kararması ihtimaliyle tedirgin olalım. Allah müminleri bu tedirginlikleri üzerinden tarif etti. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Müminler Cenab-ı Hakk'ın azabından tedirgin olan kimselerdir. Tedirginliğini ve yüreğindeki korkuyu kaybeden kimsenin tanım gereği iman dairesinin dışına düşme ihtimali nedenli korkunçtur. O yüzden bu rivayeti sıklıkla hatırlamalı ve Resulullah'ın bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Rivayetin devamında ravi diyor ki فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ Allah'ın Resulü'nün ashabına bunun gibi bir gün daha başka bir zaman gelmemişti. Yani onları böyle bir gündeki gibi hiç görmedik. اَشَدُّ مِنْهُ Bundan daha şiddetli, daha zor bir gün yaşamadılar. Resulullah'ın bu uyarısı onları o kadar tedirgin etti ki, demek ki yaşanan hadisede Resulullah'ın ashabında gördüğü o olumsuzluk neyse oradan aldığı ilham ile Allah'ın Resulü onlara böyle bir öğütte bulunmayı kendisine vazife saydı. Tedirgin olmalarını, akıbetleriyle ilgili olarak bugünden korkuyu yüreklerinde hissetmelerini, yaşanacaklara dair, bizi bekleyen süreçlerde yaşanacaklara dair hususları dikkatlerinden kaçırmamalarını ve bu duyguların hayatlarını eşlik etmesinin gerektiğini böyle ifade etmiş. Az güler, çok ağlardınız. O gün öyle sıkıntıya girdi ki sahabe-i kiram, ravi diyor ki غَطُّ رُؤُسَهُمْ Yüzlerini kapadılar وَلَهُمْ خَن۪ينٌ Uzaktan uzağa hıçkırıkları duyuluyordu. Rivayetin okuduğumuz bu diğer tariki İmam Müslim'in sahihinde geçiyormuş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise emredileni veren denilmektedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

0: Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.
1: Peygamber Efendimiz, her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri savaş için donatırsa, kendi de savaşmış gibi olur. Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir şekilde göz kulak olursa, o da savaşmış gibi olur buyurmuştur. Yine Allah yolunda harcanan mala verilecek mükafatı, Allah yolunda malından çifter çifter harcayan bir Müslümanı, mutlaka cennet bekçileri cennete girmeye davet edecektir diye müjdeleyen Peygamberimiz, yularlı bir deveyle kendisine gelerek, bu Allah yoluna feda olsun diyen bir sahabiye, buna karşılık ahirette hepsi yularlı 700 deve senin olacaktır buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutbu spotu. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlış gitti. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hastalar yorulmayın. Sizi yorulandırıyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Kamu spotu.
10: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve Deccal'in şerrinden sana sığınırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyeni. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma

yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi "İnsanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun" dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve "Allah bize kafidir, ne güzel vekildir" dediler.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyeke, büyük

arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.

Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sahabi Selman bin Amir Ed-Dabbi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güzelce abdest alırsa eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer.

Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thelâthe ve kul seb'a merrât أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu biizzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Merhabalar efendim. Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihat etmek gelir buyurmuşlardır. Diğer bir hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur buyurmuşlardır. Başka bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhüma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensar'a ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele." buyurdu.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

0: Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
1: Said bin Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eşari'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah, o zaman çalışır ve kazandığından hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler, yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler, İyiliği, hayrı emretsin, teşvik etsin buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kötülükten uzak dursun, bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu an nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu an şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp

ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan üçte birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

0: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun? Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

0: Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: "Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır." Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır," dedim. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün. Dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin. Ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Orayı sakın açma. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de Yaradan'ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
4: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
3: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.
4: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.
3: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden.
3: beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yaralan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi.

Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi, buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.''

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Hüveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."

Söz söylemek sorumluluktur. Ebu Musa anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dilinden ve elinden gelecek kötülükler konusunda Müslümanların güven içinde oldukları kimse buyurdu. Yüce Allah, yeryüzünde halife sıfatıyla yarattığı ilk insana eşyanın isimlerini öğretmiş ve konuşma yeteneği bahşetmişti. İnsanın yaratılışına anlam veremeyen meleklere karşı Hazreti Adem, Rabbinden öğrendiği isimleri esas alarak konuşmuş ve böylece insanın üstünlüğü ortaya konulmuştu. Hazreti Adem'in konuşması onun kadrini ve değerini artırırken, şeytanın Rabbine karşı isyan ve itiraz yüklü konuşması onu alçaltıp Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmıştı. Aslında insanı yücelten sadece konuşabilmesi değil, konuşmasının hakikat ve güzellikle dolu olmasıydı. Bu yüzdendir ki iman edenlere Yüce Allah tarafından doğru sözlü olmaları emredilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de acı bile olsa söylemek zoruna da gitse doğruyu söyle buyurmuştur. İncitmeden zarif ve anlamlı konuşmak kadar iyiliği emredip kötülüğü önlemeye çalışmak da güzel sözler kapsamında değerlendirilmiştir. Şu halde güzel söz söylemek daima insanların hoşuna giden şeyleri söylemek değildir. Hoşlarına gitmese de doğru ve gerçeği yansıtan cümlelerle insanları uyarmak güzel sözlü olmak demektir. Hazreti Peygamber'in beyanına göre en faziletli cihat, zalim yönetici karşısında söylenen doğru sözdür. Ama doğru söz söylemenin de doğru ve nitelikli bir üslubunun olması gerekir. Unutulmamalıdır ki Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan, Firavun gibi tanrılık iddia eden bir kral karşısında bile yumuşak bir dille hakikati anlatmaları istenmiştir. İnsanları doğruyu anlatan sözlerle ikna etme görevini yüklenen Peygamberimiz, davranışlarında olduğu gibi konuşmasında da en güzel örnek olmuştur. Ahlakının temeli Kur'an'a dayanan Hazreti Peygamber, insanlara yumuşak davranmıştır ki bu durum her Müslüman için, özellikle de hakkı ve hakikati anlatma sorumluluğunu taşıyanlar için çok önemli bir tebliğ metoduna işaret etmektedir. Diğer taraftan Kur'an kendisini sözün en güzeli olarak nitelemekte, Allah Resulü de sözün en güzeli Allah'ın kelamı, en güzel yol da Muhammed'in yoludur buyurmaktadır. Dolayısıyla konuşmalar nitelik ve nicelik açısından bu iki kaynağın ilkelerine uyum gösterdiği nispette değer ve güzellik kazanacaktır. Çünkü Müslümanın Allah katında değerini artıran özelliklerden biri de güzel sözlü olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'den ve onun şahsında bütün Müslümanlardan insanları Allah yoluna güzel öğütle çağırmaları istenmiştir. O halde bir konuşmadan faydalı neticeler alabilmek için güzel ve faydalı sözler seçilmeli, doğru ve etkili bir üslup kullanılmalıdır. Çünkü Allah, zulme uğrama hali hariç çirkin sözün açıkça söylenmesini sevmez. Hazreti Peygamber de asla çirkin söz söylemez, bile bile ahlaka aykırı çirkin konuşmalar yapmazdı. Dolayısıyla İslam ahlakına uymayan kaba ve çirkin sözlerin söylenmesi, argo ve küfürlerin sarf edilmesi, müstehcen fıkra ve hikayelerin anlatılması, inanan kimsenin vakar ve saygınlığına gölge düşürecektir. Bir gün Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordular. Ve o, dilinden ve elinden gelecek kötülükler konusunda Müslümanların güven içinde oldukları kimse buyurdu. İyi Müslüman, diliyle başka insanları incitip onlara zarar vermediği gibi, kendisini ilgilendirmeyen konularda mümkün olabildiğince az konuşur.
Bundan dolayıdır ki ilim adamlarını sıkıştırmak, küçük duruma düşürmek ve mantık oyunlarıyla gerçeği çarpıtmak için sorular sormak ve görmediği halde görmüş gibi rüya anlatmak,

Peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır. Lokman suresinde insanları doğru yoldan saptırmak veya hak dini alaya almak amacıyla değersiz boş sözlere ilgi gösterenler perişan edici bir azapla tehdit edilmişlerdir. Hazreti Peygamber de Müslümanların konuşmalarında belli bir seviyenin olmasını sağlamak amacıyla ümmetini uyararak "En kötü olanlarınızı size haber vereyim mi? Onlar gevezelik edip ne söylediğine dikkat etmeden konuşanlardır." buyurmuş. Başkalarını güldürmek için yapılan anlamsız, gerçek dışı ve boş konuşmaları da yasaklamıştır. Bununla beraber kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun diyerek Müslümana kendisini kontrol etme yeteneği kazandırmak istemiştir. Dolayısıyla insan ağzından çıkan cümlenin bir fayda sağlayıp sağlamayacağını tartmalı, önce düşünmeli sonra konuşmalı, sözleri iyiliğe vesile olmayacak hatta zarar verecekse susmalıdır. Diğer yandan insanların yüzlerine karşı konuşurken gösterilen hassasiyetin arkalarından konuşurken de sürdürülmesi gerekmektedir. Bir kimsenin duyduğunda üzüleceği bir şey doğru bile olsa onun yokluğunda da konuşulmamalıdır. Çünkü Peygamberimizin ifadesine göre bu gıybettir. İki kimsenin yanlarında bulunan üçüncü kimseyi dışlayarak kendi aralarında konuşmaları ve toplum içinde fısıldaşmaları da Hazreti Peygamber tarafından çirkin görülmüştür. Konuşurken karşıdaki insanı rencide eden ve aşağılayan ifadelere asla izin vermeyen Allah Resulü, kişinin yanında çalışanlarına kulum demesini yasaklayarak evladım, kızım gibi kelimeleri kullanmasını istemiştir. Çünkü insan ancak Allah'a kul olmalı, her ne kadar mal ve mevki sahibi olsa da yanında çalışanların ona değil Allah'a ait kullar olduğunu unutmamalıdır. Diğer taraftan gelecekle ilgili konularda konuşurken Allah'ın takdir ve iradesini göz ardı etmemeli, kesin konuşmak yerine inşallah demelidir. Zira sınırlı bir iradeye sahip olan insan, gelecekte olacakları belirleyecek mutlak iradenin sahibi değildir. Resul-i Ekrem'in Allah'ın hoşlanmadığı ameller olarak dedikodu, gereksiz çok soru sorma ve malı israf etmeyi sayması, bu üç maddeden ikisinin ise konuşmayla ilgili olması dikkat çekicidir. İnsanların çoğu tarafından bir sakınca görülmeyen niteliksiz ve faydasız konuşmalar, sanıldığının aksine ciddi bir hata ve sorumluluk sebebidir. Nitekim Peygamberimizin en yakın çevresini oluşturan sahabe de ona bu tür lüzumsuz sorular sormaktan men edilmiştir. Çünkü geçmiş ümmetlerden bazıları kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak konuları merak edip sorular sorarak peygamberlerini sıkıştırdıkları ve bu soruların cevabını kabullenmedikleri için inkara sürüklenmişlerdir.

0: Sorumluluk mevkiinde olanlar, söylediklerinin yol açacağı etki ve sonuçların daha büyük olması sebebiyle konuşurken son derece dikkatli olmalıdırlar. İnsana verilen en büyük nimetlerden biri olan konuşabilme yeteneğinin kendisini Rabbinin rızasına uygun bir şekilde yönlendirmesi için gayret etmelidir. Zira Hazreti Peygamber'in bu konudaki değerlendirmesi bunca sözü özetlemeye yetecek kadar açıktır. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre

Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

0: Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak

elçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan cansız tahtadan uşaklar. Kapılar heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne iblisa kâle li rabbih bi'izzetike ve celalike la abrahu ugvi bani âdeme medâmetil arvâhu fîhim. Fekâle lehu Allah febi'izzeti ve celâli la abrahu aghfiru lehum mestagfaruni.
0: İblis Rabbine, senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş. Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. Allah'ın yarattığı cinlerden biri de iblistir. Cenab-ı Hak Adem'i topraktan yaratıp meleklere secde etmelerini emredince, iblis hariç meleklerin hepsi Hazreti Adem'e secde etmiştir. Allah iblise, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sorunca, iblis kibirlenmiş, ben ondan üstünüm

0: Çünkü beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın diyerek kendince secde etmeme gerekçesini açıklamıştır. Bunun üzerine Allah iblisi kınamış ve kovulmuş olarak meleklerin arasından çıkarmış ve artık o Rabbine karşı gelip hak ve hakikatten ayrıldığı için şeytan olarak adlandırılmıştır. Allah'ın huzurundan kovulan iblis Rabbinden kıyamete kadar kendisine müsaade etmesini istemiştir. Yüce Rabbimiz kendisine mühlet verince bu sefer de kendisinin kovulmasına sebep olarak gördüğü insanoğlunu saptırmak için var gücüyle çalışacağını, onlara türlü vesveseler vereceğini ve Ademoğullarını doğru yoldan alıkoyacağını ifade etmiştir. Cenab-ı Hak'sa iblise, "Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır." diye buyurmuştur. Artık şeytan olarak anılan iblis hiç boş durmadı. İlk iş olarak kendisinin saptırılmasına sebep oldukları düşüncesiyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennetten çıkarmak istedi. Bu yüzden onlara vesveseler vermeye başladı. Onlara, Allah'ın cennette kendilerine yasak kıldığı meyveyi yediklerinde melek olarak orada sonsuza dek kalabileceklerini söyledi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu vesveseye uyup melek olma ve cennette ebedi kalma umuduyla Rablerinin koyduğu yasağı çiğneyince cennetten dünyaya gönderildiler. Ancak her ikisi de yaptıklarına pişman oldular ve birlikte Rablerine şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah Teala, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın tevbelerini kabul ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Artık kim iblisin yolundan gider, onun gibi kibirlenir, hatasına tevbe etmek yerine günahında ısrar edip insanları kötülüğe sürüklerse, şeytanlar topluluğuna katılmış, dünyasını ve ahiretini harap etmiş olur. Kim de Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yolundan gider, hatasına tevbe edip Rabbinin rahmetine sığınır, onun emir ve yasaklarını gözetirse, dünya mutluluğu ve ahiret cenneti onu beklemektedir.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız, buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istersen misvak ağacından bir dal parçası olsun buyurdu.

Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et. Duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum." buyurmuştur.

Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu" buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'da şifa ver diye 3 kere tekrarladı. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikredenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
1: Söz namustur. Ubade bin Esamit'in rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz kendi adınıza bana 6 şeyi garanti edin. Ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Vaat ettiğiniz zaman vaadinizi yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde emanete riayet edin. İffetinizi koruyun. Harama bakmaktan sakının. Ve elinizi haksızlık ve haramdan çekin. Hadiste bizi dünyada cennet huzuru içinde yaşatacak, ahirette ise hakiki cennete ulaştıracak yüzlerce salih amelden çok önemli 6 tanesi sayılıyor. Ve bunlar sevgili peygamberimiz tarafından cennetin garantisi olarak gösteriliyor. Bilindiği üzere hadisteki ilk 3 şeyin tersini yapmak, yani yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete ihanet etmek, Allah Resulü'nün münafıklık alameti olarak açıkladığı hususlardır. Dolayısıyla hadiste sayılan nitelikler aynı zamanda imanın, başka bir deyişle iyi mümin olmanın özellikleridir. Bu 6 haslet hem bireysel hem de toplumsal ahlakın temel ilkeleridir. Ahlak daha çok toplumsal alanda görünür hale geldiğinde anlamlı olsa ve olumlu sonuçlar doğursa da, her şeyi görüp bildiğine inandığı bir yaratıcıya görmeden iman eden ve bütün söz ve eylemlerinin onun kontrolü altında olduğunu bilen bir müminin bu ahlaki güzelliklere sahip olması

olması için zuhur edeceği ortam ve fırsatları beklemesi gerekmez. Çünkü o fıtraten bunların bizatihi güzel olduğunu bildiği, Allah ve Resulünün emir ve tavsiyelerinin de mutlaka iyi ve güzel olduğuna inandığı için güzel ahlakı benimsemiş ve içselleştirmiştir. Dolayısıyla o, içinde bal olduğunu açıklama ihtiyacı hissetmeyen, fakat sızıntısından bal küpü olduğu anlaşılan bir iyilik timsalidir. Cenneti garanti eden 6 ahlaki ilkeden ilk ikisi sözle ilgilidir. Ahlaki nitelikler sayılırken çoğumuzun ilk önce aklına gelen doğru sözlü olmak ve verdiği sözde durmak. Ne yazık ki uygulamada fazla başarılı olamadığımız iki husustur. Bu zafiyet Hazreti Peygamber döneminde de görüldüğü için Cenab-ı Hak müminleri şöyle uyarmıştır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazaba sebep olan bir şeydir. Kişinin yapmayacağı şeyi söylemesi bir yönüyle yalan, diğer yönüyle sözünde durmamaktır. Yalanı büyük günahlardan sayan Allah Resulü, verdiği sözde durmayanlarla ilgili olarak sert uyarılarda bulunmuş, bunların kıyamet gününde hasmı olarak saydığı 3 gruptan biri olduğunu bildirmiştir. Ayrıca verdiği sözden cayan, anlaşmalarına riayet etmeyen kimseler için mahşer gününde bir bayrak kaldırılarak, bu sözünde durmayan falan oğlu filanın vefasızlığının alametidir şeklinde teşhirde bulunacağını haber vermiştir. Verdiği sözü yerine getirmek, müminin iman kalitesine işaret eden bir göstergedir. Onun için Cenab-ı Hak bunu muttakilerin özelliklerinden saymış. Allah Resulü de bir hutbesinde cahiliye dönemine ait anlaşmalara riayet edilmesi gerektiğini, çünkü Müslüman olmanın verilen sözlerin arkasında durmayı daha çok gerekli kıldığını belirtmiştir. Bu yüzden kendisi müşriklerle yaptığı anlaşmalara sadık kalmış ve bu uğurda bazı fedakarlıklara katlanmayı da göze almıştır. Örneğin Mekke'de Müslüman olduğu için hapse atılan ve Hudeybiye antlaşmasından sonra kaçarak Medine'ye iltica eden Ebu Basir'in antlaşma gereği Kureyşlilerce geri istenmesi karşısında "Ey Ebu Basir, bu müşrik kavme senin de bildiğin gibi söz verdik. Dinimizde vefasızlığa yer yoktur. Allah sana ve seninle beraber olan Müslümanlara bir çıkış yolu gösterecektir" diyerek onu müşriklere geri göndermek zorunda kalmıştır. Ebu Basir kendisini götüren iki kişinin elinden kurtulmayı başarmış ve Hazreti Peygamber'in onun hakkındaki temennisi gerçekleşmiştir. Hudeybiye antlaşmasından sonra Kureyş heyetinin başkanı olan Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel de Müslüman olduğu için atıldığı hapisten kaçarak Müslümanlara sığınmışsa da Hazreti Peygamber antlaşma gereği onu da babasına iade etmek mecburiyetinde kalmıştır. Benzer bir olay Kureyş'in Peygamberimize elçi olarak gönderdiği Ebu Rafi'nin başından da geçmiştir. Kendi anlatımına göre Hazreti Peygamber'i görür görmez kalbinde Müslüman olma arzusu beliren ve "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki ben onlara asla dönmeyeceğim" diyen Ebu Rafi'ye, "Peygamber Efendimiz, ben antlaşmayı bozmam, kimseyi de zorla alıkoyamam. Sen şimdi dön, şayet şu andaki duyguların orada da devam ederse geri gel" karşılığını vermiş. Bunun üzerine Mekke'ye dönen Ebu Rafi daha sonra gelerek Müslüman olmuştur. Sevgili Peygamberimizin bu uygulamalarından anlıyoruz ki verilen sözün muhatabı düşman bile olsa buna riayet etmek Müslümanın ahlakındandır. O halde kendi Müslümanlığımızın ayarını bu mihenk taşına vurarak tespit edebiliriz. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyor muyuz? Bu sözlerin ne kadarını atlatma ve oyalama amacıyla kullanıyoruz? Tutmadığımız sözler için muhatabımızdan helallik istiyor, elimizde olmayan sebeplerle yerine getiremediğimiz vaatler için özür diliyor muyuz? Orta Doğu ülkelerinden birinde bulunduğum sırada, oradaki bazı Müslümanların tutumu ile ilgili olarak dinlediğim bir tespit, Allah ve Resulünün arzu ettiği insanlık hedefine bazen ne kadar uzak kalabileceğimiz gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu ülkeye ticaret veya başka amaçla gelen gayrimüslim yabancılar, oradaki Müslümanlarla bir iş görüşmesi yaptıkları zaman, onların başına inşallah ekleyerek verdikleri sözlere derhal itiraz ederek "sakın ha inşallahlı olmasın, kesin olsun" diye itiraz ederlermiş. Çünkü inşallah kelimesinin bir atlatma aracı olarak kullanıldığını fark etmekte gecikmemişler. Halbuki İslam kültüründe ilgili ayetten de anlaşılacağı üzere hastalık, ölüm,
kaza ve benzerleri gibi insanın elinde olmayan ve onun gücünü aşan engeller için ihtiyaten söylenilen ve bu niyetle söylenmesi istenilen inşallah, Allah dilerse tabirini, insanın kendi ihmal ve kusurlarının bir mazereti gibi kullanması en azından Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan bir bühtandır. Sonuç olarak burada yorumlamaya çalıştığımız hadis, doğruluk, ahde vefa, emanete riayet, iffeti korumak, gözü ve eli haramdan alıkoymak gibi insanı salt biyolojik varlıktan ahlaki varlığa dönüştüren, başka bir deyişle insanı Müslüman kılan değerleri içermektedir. Müslüman kimliğimizi ancak bu değerleri yaşamak ve yaşatmakla koruyabileceğimizin bilincinde olan ecdadımız, söz namustur diyerek aslında fazla söze hacet bırakmamışlardır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gerekli

Dini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı? Dediler. Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim, buyurdu.

Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman, Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendini beğenip başkalarını aşağılayarak "insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir" diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan, ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi, ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları, sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar. Rahmetinle kuşat.

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin. Orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz. Ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz." Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi.

0: Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hnul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis-salihin. Ve ma tevfiki illa billah, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena, inneke entel alimul hakim. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. Kıymetli cemaatimiz, bizleri bir Cuma gününe daha kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize, onun âl ve ashabına salat ve selamlar ederiz. Cumanız mübarek olsun. Rabbül Alemin bu cuma saatine, cuma saati içerisindeki o duanın makbul olduğu ana isabet etmeyi bizlere nasibi müyesser eylesin. Rabbül Alemin cümle hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar ihsan eylesin. Ne derdimiz, sıkıntımız varsa Rabbül Alemin onları hallu asan eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak insanların yanlış yola sapmamaları için yaratmış olduğu ilk insanı Hazreti Adem aleyhisselamı peygamber olarak seçmiş ve göndermiştir. Ta ki insanlar Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu insanlar, bu insanlar yeryüzünde kendilerine göre

ve kendi arzu ve isteklerine göre bir hayat yaşamasınlar. Bunun aksine olarak Rabbül Alemin kendi emrine göre insanların yaşamasını istemektedir. Eğer insan kendi kendine kalsa yolunu şaşırır, sapıtır ve onun içinde kendi kendilerine kaldıkları zaman yollarını şaşırmışlar. Peygamberlerin olmadığı dönemlerde veya onlardan uzaklaştıkları zaman çeşitli varlıkları ilah edinmişler ve onları Allah'ın yerine koymak suretiyle şirke düşmüşlerdir. Müşrik olmuşlardır. Halbuki Cenab-ı Hak insanların bir tek ilaha inanmalarını emretmiştir. Ve ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır buyurmuştur. Felehu eslimu. Öyleyse o ilaha teslim olunuz buyurmuştur. Evet. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti İsa arasında da peygamberliğin gönderilik tarihine baktığımız zaman 610 yıllık bir kesinti bulunmaktadır. Bu süre zarfında insanlar şirke düşmüşler ve Allah'ın evini, Kabe'yi, Muazzama'yı putlarla doldurmuşlardır. Büyüğünden küçüğüne, irili ufaklı, efendim, en büyüğüne varıncaya kadar 360 tane putu Allah'ın evinin içerisine veya etrafına koymuşlardır. Ve sonunda Cenab-ı Hak sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak seçmiş ve ona bu insanların yaptıklarının, müşriklerin yaptıklarının asla doğru olmadığını ve yaptıkları işin bir şirk, Allah'a ortak koşmak olduğunu bildirmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam o da zaten kendisine peygamberlik gelmeden önce böyle bir şeyi yanlış görmüştür. Yani bir insan olarak yanlış görmüştür ve asla putlara inanmamış, onlara ibadet etmemiş. Tabii ki burada Cenab-ı Hakk'ın koruması da önemlidir. Çünkü Cenab-ı Hak bütün peygamberlerini ta doğuştan itibaren korumaya almış ve onlar asla şirke düşmemişlerdir. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara İslam dinini anlatmaya başlamış, Kur'an ayetlerini onlara okumuş ve biliyorsunuz Mekke'de çok büyük sıkıntılarla karşılaşmış. Hem kendisi hem de diğer Müslümanlar ve onların iki defa Habeşistan'a hicret etmelerine, göç etmelerine izin vermiş. Bu da yeterli gelmeyince

hayli artmıştır. Ancak Medine'de çok tehlikeli bir insanlar grubu vardı. Bunlar kimdiler? Bunlar münafıklardı. Bu münafıklar Kur'an-ı Kerim'in çok muhtelif çeşitli ayeti kerimelerinde anlatılır bize. Nasıl bir tuzak kurdukları, Peygamber Efendimiz'e ve müminlere nasıl bir tuzak kurdukları ve onları nasıl yalnız bıraktıkları anlatılır. Onların kötü huyları bize hep anlatılır. İnanmış gibi gösterip inanmamak ve bir fırsatını buldukları zamanda en başta Peygamberimiz olmak üzere Müslümanlara darbe vurmak, onların en başta gelen kötülüklerinden, suçlarından, günahlarından birisidir. Onlar bu yüzden müşriklerden daha tehlikeli kabul edilmişlerdir. Zira müşrikler açıktan inanmadıklarını söylüyorlar. Açıktan kafirlik yapıyorlar. Açıktan şirke koştuklarını, şirk koştuklarını kabul ediyorlar. Putlara inandıklarını kabul ediyorlar. Ama münafıklar öyle yapmıyor. Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenennâs. İnsanların iman ettikleri gibi siz de iman edin denildiği zaman onlar ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Kâlû enûminû kemâ âmenessufehâ. Biz sefih insanların halk nezdinde düşük olan, değeri olmayan insanların iman ettikleri gibi niye iman ederim diyorlar. Yani iman eden müminleri düşük görüyorlar. Onlar değersiz, itibarsız, halk nazarında kıymeti olmayan insanlardır. Ve biz onların iman ettiği gibi iman mı edeceğiz diyorlar. Evet, yine bunlar وَإِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. İman edenlerle karşılaştıkları zaman diyorlar ki biz de iman ettik. Biz de iman ettik. وَإِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zamanda قَالُوا اِنَّا مَعْكُمْ. Biz sizinle beraberiz. Bu şeytan dedikleri kim? Gerçek şeytan mı? Hayır. Şeytanlaşmış insanlar. Şeytanlaşmış insanlarla karşılaştıkları zamanda قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ. Biz sizinle beraberiz. Yani biz Müslüman falan değiliz ha. Biz sizinle beraberiz. Siz iman ettik dediniz. Böyle söylüyorsunuz. İnnemâ nahnu müstehzi'ûn. Biz o Müslümanlarla, o peygamberlerle alay ediyoruz diyorlar. Dalga geçiyoruz onunla. Onu kandırıyoruz. İman ettik diyoruz ve onu kandırıyoruz diyorlar. Aslında biz sizinle beraberiz. Görüyor musunuz işte bunlar ne kadar tehlikeli varlıklar. Ve bunlar sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a her zaman kötü davrandılar. Yüzüne gelip Peygamberimizi övdüler. Peygamberimizin olmadığı ortamlarda ise Peygamberimizin aleyhinde konuştular. Peygamberimizi eleştirdiler. Peygamberimize hakaret ettiler. Mekkeli müşriklerle ve Peygamberimizin diğer düşmanlarıyla işbirliği yaptılar.
Hatta

ve hatta o kadar ileri gittiler ki Peygamberimizin mescidine bir alternatif olmak üzere, yani onu bypass etmek için, oraya insanların gitmesini engellemek için veya azaltmak için bir mescit bile inşa ettiler. Bir mescit inşa ettiler. Kur'an-ı Kerim'de bu mescidin yapılışı anlatılır ve İslam tarihinde bu mescide Mescid-i Dırar denir. Mescid-i Dırar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا o kimseler ki diyor efendim bir ne yaptılar? Mesciden dıraran bir mescit yaptılar. Dıraran zarar vermek için demektir. Yani Müslümanlara ve Peygamber Efendimiz'e zarar vermek için. Ve küfran ve tefrikan beynel müminin ve inkar etmek için ve müminlerin arasını ayırmak için ve irsaden limen haraballaha ve rasulehu min kabl, bundan önce Allah ve Resulü ile harp edenler, onları gözetlemek, onlara yardım etmek için efendim bunu yaptılar. Yani işleri güçleri fırsat bulduğu zaman düşmanlık yapmak. Bu mescidi iyi niyetle de yapmadılar. Ya münafıkları orada toplayıp Peygamberimizin aleyhinde bir topluluk oluşturmak için yaptılar. Ve tabii ki Cenab-ı Hak da bunu Peygamberimize haber verdi ve bu mescid yıkıldı gitti. Yıktırdı Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu. Ve aynı zamanda bu münafıklar, kıymetli kardeşlerim, savaşlarda Peygamber Efendimiz'i yalnız bıraktılar. Savaşta zaten böyle istemeye istemeye gittiler ve gittikleri zaman da Peygamber Efendimiz'i yalnız bırakarak yolun yarısında geri döndüler. Tıpkı Uhud Savaşı'nda olduğu gibi. Ve aynı zamanda yine onlar Hendek Savaşı'nda Peygamberimizin düşmanlarıyla işbirliği yaptılar. Bu münafıklar. Kıymetli kardeşlerim, bunları biraz önce ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim bize bütün huylarını, karakterlerini anlatmaktadır ki biz bunları tanıyalım ve onlara karşı gerekli tedbirleri alalım ve gerekli dersleri çıkaralım diye. Tarih boyunca hep böyle münafık olan, aslında inanmayan, diliyle inandığını söyleyen, ki münafık buna diyoruz biz zaten, kalbiyle inanmayan ama diliyle inandığını söyleyen, kendisinin daha iyi mümin, daha iyi Müslüman olduğunu her vesileyle dile getiren insanlar tarih boyunca hep var olmuşlardır. Ve bunlar İslam toplumunu yıkmak için ellerinden gelen her türlü fırsatı, gayreti göstermişlerdir. Aziz kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ise bizlere onların bu tutum ve davranışları karşısında uyanık olmamızı emretmektedir. Ve bize yüce kitabımız şunu söylemektedir: La yus'elu amma yef'alu ve hum yus'elun.

Allah hiçbir yaptığından sorguya çekilemez. Allah hiçbir yaptığından sorguya çekilemez. İnsanlar Allah'ı sorguya çekemezler. Yani Allah'ım neden böyle yaptın? Niçin böyle yaptın? Bunu bana niye yaptın? Diye Allah'ı sorguya çekemez insanlar. Ama vahum yüselun, insanlar sorguya çekilirler ve sorguya çekileceklerdir. İnsanlar la yüsel değildir. Ne demek? Yani onlar Allah gibi sorguya çekilemez varlıklar değildir. Hiçbir insan. Evet, bunun içerisine Allah sadece la yüsel olduğuna göre, sorguya çekilemez olduğuna göre, peygamberlere de insanlar efendim zaman zaman iyi niyetli, iyi maksatlı olan soru sorabilirler. Daha iyisini anlayabilmek için soru sorarlar veya kendilerince daha doğru olan bir şeyin varlığını tespit etmişlerse peygamberlere gelip söyleyebilirler ki efendim ya Resulallah, bunu siz kendi aklınızla mı yaptınız yoksa bir vahiy ile mi yaptınız diye bu şekilde bir soru sormuşlardır. Evet, kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a da sahabe-i kiram iyi niyetle bazı tavsiyelerde bulunmuşlar, istişarelerde bulunmuşlar ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bazı düşüncelerini ve eylemlerini Müslümanların istişareleri sonucunda kendi düşüncesini değiştirmiş, onların düşüncelerinin daha doğru olduğuna karar vermiş ve bazı eylemlerini, fiillerini ona göre yapmıştır. Mesela Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatu vesselam tabii ki bir komutan olarak, askerinin başında bir komutan olarak sevgili peygamberimiz ordusuna bir nizam veriyor, intizam veriyor. Bu arada Hubab bin Münzir adındaki bir sahabi Peygamber Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah, sizin karargahınızı şuraya kuralım diyor. Ve bizim askerlerimiz bütün su kuyularını kapatalım, tek bir su kuyusunu açık bırakalım, biz o su kuyusunun başında bekleyelim, nöbet tutalım. Muhakkak surette müşrikler bu su kuyusuna yaklaşacaklardır, geleceklerdir. Onlar geldikleri zaman da biz onları etkisiz hale getiririz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Hubab bin Münzir radıyallahu anh'ın bu sözünü çok beğendi, bu teklifini çok beğendi ve Müslümanları onun dediği yere kodumlandırdı. Yani demedi ki ona, bu işi ben biliyorum demedi. Yine sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hudeybiye musalahası var biliyorsunuz. Hudeybiye, neydi bu Hudeybiye musalahası? Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir rüya gösterildi. Bu rüyasında

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ Muhakkak surette siz Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Yani Kabe-i Muazzama'yı ziyaret edeceksiniz diye bir rüya gösterildi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a. Peygamber Efendimiz de görmüş olduğu bu rüya üzerine ashabına dedi ki, müsait olanlar, uygun olanlar hazırlansınlar. Bana bir rüya gösterildi. Biz Mescid-i Haram'ı ziyaret edeceğiz ve umre yapacağız. Ve rivayete göre 1400 Müslümanla birlikte yola çıktılar. Hudeybiye denen yere geldikleri zaman orada konakladılar. Ve o sırada müşrik heyeti de, müşrikler de bu durumu haber aldılar. Peygamber Efendimiz'i engellemek için oraya geldiler. Burasını kısa geçiyorum. Ve gerçekten de Peygamber Efendimiz'i o yıl için engellediler. Bu sene geriye dön sen ya Muhammed. Seneye anlaşmamız gereği gelip umre ibadetini yerine getirebilirsin dediler. Ve Peygamber Efendimiz onlarla bir antlaşma imzaladı. Antlaşma imzalayınca da Medine'ye geri dönmek durumunda kaldılar. İşte tam bu esnada sahabe-i kiramın morali tamamen bozulmuştu, sıfıra inmişti ve hiçbirisinin ağzını bıçak açmıyordu. Peygamberimize de bir şey diyemiyorlardı bir peygamber olduğu için, ama hepsi bundan büyük bir üzüntü duymuştu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam onlara dedi ki, saçlarınızı tıraş edin veya kökten bir kısmını kesin veya onları tıraş edin, ihramdan çıkınız, kurbanlarınızı kesiniz, ihramdan çıkınız dediği zaman sahabe-i kiram hiç oralı olmadı. Peygamberimizin sözünü dinlemediler. Ama itiraz da etmediler. Hayır, biz böyle yapmayız diye itiraz etmediler, ama hiçbirinin eli kalkıp da efendim ben tıraş olayım, ihramdan çıkayım, böyle bir şey yapmadılar. Peygamber Efendimiz bu duruma çok üzüldü. Kendi sözünün bütün sahabe-i kiram tarafından dinlenilmemesine çok üzüldü ve çadırına girerek üzüntüsünü eşi Ümmü Seleme'ye anlattı. Dedi ki, ben onlara tıraş olup ihramdan çıkın dedim. Şunların yaptığına bak. Bunlar benim sözümü dinlemediler. Başlarına bir sıkıntı gelmesinden korkuyorum dediler. Evet, işte burada Peygamberimizin hanımı olan Ümmü Seleme radıyallahu anha anamız Peygamberimize bir tavsiyede bulundu. Dedi ki, ya Resulallah, sen dışarıya çık, berberini çağır, saçlarını tıraş ol. Onlar seni görünce hepsi tıraş olurlar dedi. Onlar biraz üzgünler. Kalpleri mahzun, kırgın. Umre ibadetini yapamadıkları için bunca da yolu geldiler ve böyle bir antlaşmayla karşı karşıya kaldılar. Onun için onlar çok üzgünler. Sen dışarıya çıkıp tıraş olursan, berberini çağırıp tıraş olursan, onlar sana uyarlar, onlar da tıraş olup ihramdan çıkarlar. Ve Peygamber Efendimiz bunu çok makul buldu, berberini çağırttı. O tıraş olunca bütün sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz tıraş olup ihramdan çıkıyor diye, onlar da tıraş oldular ve ihramdan çıktılar. Kimin istişaresi sonucu bunu yapmıştı Peygamber Efendimiz? Eşi

Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anha anamızın tavsiyesi üzerine bunu yapmıştı. Evet, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime bu meyanda bizim dikkatimizi çekmektedir. Kıymetli kardeşlerim. Bismillah. İttehazû ehbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâh. Vel Mesih ibne Meryem. Ve mâ umirû illâ li'abudû ilâhen vâhidâ. La ilahe illa huve subhanehu amma yushrikun. Onlar ahbarını, yani Yahudi bilginlerine ahbar denilirdi. Ve ruhbanehum, rahiplerini, Hristiyan bilginlerine rahip denilirdi. Onlar ahbarını ve ruhbanını tanrı edindiler. Tanrılar edindiler. Erbâben min dûnillâh. Allah'tan başka tanrılar edindiler. Vel Mesih ibne Meryem, ve Meryem oğlu Mesih'i de tanrı edindiler. Peki bu yaptıkları doğru muydu? Doğru değildi. Yani din adamlarını, halk tabiriyle söyleyelim, din adamlarını tanrı edinmek doğru bir şey mi? Doğru bir şey değil. Ama onlar bunu yaptılar diyor. Halbuki ve ma umiru illa liyabudu ilahen vahide, tek bir ilaha ibadet etmeleri emredilmişti onlara. La ilahe illahu, ve ondan başka da bir ilah yoktur. Subhanehu amma yushrikun, şirk koştukları şeylerden Cenab-ı Hakk'ı tenzih ederiz. O bundan münezzehtir. Evet. Aziz kardeşlerim, zaman da daralıyor ve kendimce en önemli gördüğüm bölümüne geçiyorum sohbetimizin. Bizim ülkemizi daha Selçuklulardan itibaren, Osmanlılardan itibaren bizim ülkemizi yıkmaya çalıştılar. Ve maalesef bizim ülkemizi küçülte küçülte 780 bin kilometreye kadar düşürdüler. Bununla da kalmadılar. Memleketimizi bölmek, parçalamak için bir takım oyunlar içerisine girdiler. Terör faaliyetlerinde bulundurdular. Teröristleri himaye ettiler. Bununla da bir sonuç alınamayacağını görünce yüce dinimizi kullanarak bir örgüt kurdular. Bu örgütün adı daha sonra konuldu ama bu örgütü kurdular. Başında bu örgütün bir adı yoktu. Fethullahçı terör örgütü diye bir örgüt kurdular. 1960'lı yılların içerisinde bu örgütü kurdular. Kurdular diyorum bakın. Kim kurdu? Bizim ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenler, bir de din yoluyla onları kandıralım ve Türkiye'yi teslim alalım diye bir örgüt kurdular. Bu örgüt günden güne gelişti. Çünkü dini kullanıyordu. Ayetleri okuyordu. Hadisleri okuyordu. Sahabe-i kiramı anlatıyordu. Onları anlatırken tiyatro icabı gözyaşları, timsah gözyaşları döküyordu. Bunların bir aslında bir gerçekliği yoktu. Tiyatrocuların ağlaması gibi bir ağlamaydı bunlar. Ve bu şekilde insanlar, ben evladımı, yavrumu, çocuğumu dindar olan kişilere teslim ediyorum diye çocuklarını,
masum bir şekilde inanarak onlara teslim ettiler. Ama onlar İslam dininin dışında yeni bir din kurmuşlardı. Anneler babalarında bunlardan ne haber olsun, bunu bilemediler. Öyle gizli ve sinsi hareket ettiler ki bu çocuklar gerçekleri annelerine babalarına bile söylemediler. Çünkü annelerine babalarına söyledikleri zaman Allah tarafından cezalandırılacaklarına inandılar. İnandırıldılar. Peygamber Efendimizin sevgisini kaybedeceklerine inandırıldılar. Ve hakiki Müslümanların kendileri olduğunu topluma lanse ettiler ve öyle de gösterdiler. Onun için de yurtlar, pansiyonlar, eğitim kurumları vesaire, üniversiteler, hastaneler, işletmeler vesaire her şeyleri kurdular. Ve artık darbe yapabilecekleri bir konuma geldiklerine inandılar. Ve aziz milletimize büyük bir darbe vurmak istediler. Ve bunun içinde mankurtlar yetiştirdiler. Yani ne yapıldığını sorgulamayan, başlarındaki terörist başının ne yaptığını, ne söylediğini sorgulamayan, sadece itaat eden insanlar olarak yetiştirildiler ve bunu kabullendiler. O onlara dedi ki, dava için, içki için içtiler. Dava için orucunuzu tutmayın, orucunuzu açın. Bazı insanların yanında sizin dindar olduğunuzu anlamasınlar, oruç tuttuğunuzu anlamasınlar, orucunuzu onların yanında bozun. Bir günahı olmaz, sonra kaza edersiniz dediler. Onlar bunu sorgulamadılar. Dava için oruç nasıl bozulur diye sorgulamadılar. Dava için kız çocuklarını çırılçıplak neredeyse soydular ve deniz, gidin denize deniz kıyafetleriyle girin, sizin dindar olduğunuzu anlamasınlar, anlarlarsa sizi ihraç ederler, barındırmazlar diye efendim devletimizin memurlarını, çalışanlarını, askerlerini vesaire, bunları da böyle inandırdılar, böyle kandırdılar. Onlar da demediler ki ya çırılçıplak olarak dine, davaya hizmet mi edilir demediler. Ve bunlar bir kısım hanımlara dediler ki kocalarınızdan boşanıp şu kişilerle evleneceksiniz. Üst düzey şu kişilerle, yöneticilerle evleneceksiniz dediler. Ve onlar demediler ki biz niye kocalarımızdan boşanalım, çoluk çocuğumuz da var bizim demediler. Kocalarından boşanıp onlarla evlendiler. Hatta ve hatta bir kısmı evlilik dışı olarak falanca kişiyle dava için beraber olacaksın diye kız çocuklarını kandırıp dava için onlarla beraber oldular. Ve insanlara zekatınızı buraya verin dediler, verdiler. Fitrenizi şuraya verin dediler, verdiler. Kurbanlarınızı topluyorum deyip kurbanları topladılar. Bunun belki %8 kısmını kesip %92'sini kesmediler. Ve öyle bir şımardılar, öyle bir şımardılar ki geliyoruz diye neredeyse daha artık korkmuyorlardı, çekinmiyorlardı. Çünkü ağababalarına güveniyorlardı, Siyonistlere güveniyorlardı ve Avrupa'ya ve efendim ağababalarına, en başta dedim zaten bunların hepsi Siyonist, bu Siyonistlere güveniyorlardı.
Arkamızda bunlar olunca

olunca biz rahat darbeyi yaparız diye düşündüler. Ve ne kadar korkunç bir şey ki bizim içimizden yetişen, bizim vermiş olduğumuz vergilerle büyüyen insanlar, bizim verdiğimiz üniformaları diyen insanlar dava uğruna, din adına bu millete helikopterlerden ateş açtılar. Uçaklarla bombaladılar. Meclisimizi bombaladılar. Özel harekatı bombaladılar. İnsanlara bomba attılar. Ne için? Din adına, istikbalimiz adına, İslam adına bunu yapabildiler. Hiç gözlerini kırpmadan ve tereddüt etmeden. Masum insanları öldürdüler. Yüzlercesini şehit ettiler. 251-252 ve 2000'den fazla insanımızı yaraladılar. Ne adına? Hep din adına. Ve hiç sorgulamadılar ki biz bunları niçin yapıyoruz? Çünkü Amerika'daki büyük şeytan, o Pensilvanya'daki büyük şeytan onlara böyle emretmişti. Hiç sorgulamıyorlardı. Halbuki biraz önce o bölümleri çok çok anlattım size. Cenab-ı Hak yani o bir alim falan değildi de onların nazarında diyelim ki hadi öyle birisi olsun. O bir şeytandı çünkü. O aslında Vatikan'ın yetiştirmiş olduğu gizli bir kardinaldı. Net ve açık bir şekilde söyleyeyim. İşte onlar ona alim hoca diye inandılar. Okudukları bu ayeti görmediler. Hristiyanların ve Yahudilerin bilginlerini tanrılaştırdıklarını ama bunun Allah tarafından tasvip edilmediğini efendim onlar görmediler. Defalarca bu ayeti okudular ve görmediler. Ve netice itibariyle 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir eyleme kalkıştılar. Bu münafıklar çetesi. Bakın bunlar bir Müslüman değildir. Bazıları tereddüt ediyor hala. Bu Fethullahçı terör örgütü bir münafıklar çetesidir. Münafıklar sürüsüdür. Ve bugün de hala bütün anlatımlara rağmen vazgeçmeyen, onun peşinde koşan, yok o aslında öyle değildi, yok aslında bir efendim iktidar mücadelesi vardı diye hala onun peşinden koşan insanlar, onlar da münafıklar çetesidir. Onlar da münafıklar sürüsüdür. Bunu iyi bilelim. İyi düşünelim ve bilelim ki aziz kardeşlerim, bunların amacı bizim ülkemizi ele geçirip bizi İsrail'in uşağı yapmaktı. Bizim ülkemizi ele geçirip bizim ülkemizi arz-ı mev'ud denilen, vaat edilen topraklar denilen toprakların içerisine ülkemizi katmak ve böylece büyük İsrail'i kurmaktı. Bunların inançlarında önce şöyle kandırmaya başladılar. Üç dinde haktır diye. Hala bunu söyleyenler var. Dört kitapta haktır. Hala bunu söyleyenler var. Bugün dört kitap hak değildir. Bugün dört kitap hak değildir. Bugün bir kitap haktır. O da bizim kitabımız Hazreti Kur'an'dır. Bugün üç din hak değildir. Bir din vardır. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında yegane din, geçerli din İslam'dır. Bunu Kur'an bize söylemiştir ama hala insanların bir kısmı bunu söylemektedir. Bir zamanlar söylüyorlardı ya, hutbelerde siz niye inne dîne indallâhil İslam söylemiyorsunuz?
Aa işte hoca efendi biraz söyle yine söyleyecek. Anlıyor mu insanlar? O ne demektir? Allah dininde, Allah indinde geçerli din İslam'dır. Başka bir din yoktur. Hristiyanlık batıldır. Yahudilik batıldır. Onlara iman edenler cehenneme gidecektir. Bizim Müslümanlar onları düşünüyor. Efendim diyor, bugünkü Hristiyanlar cehenneme gidecek. Cehenneme mi gidecek? Evet, cehenneme gidecek. Bugünkü Yahudiler cehenneme mi gidecek? Evet, cehenneme gidecek. Sen onların avukatı mısın? O Müslümanların avukatı mısın sen? Efendim bilmem nerede işte biz Müslüman ülkede doğmuşuz, onlar Müslüman olmayan ülkede doğmuş da bilmem ne olmuş. Ya sana ne, sen şükret, haline şükret. Onları Allah bilir, sen Allah'ın işine karışma. Bunların hepsi bir propaganda. Ve bizim ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen kişilerin propagandaları. Dinimize sahip çıkalım. Ama din adamı diye ortada gezen veya öyle kabul ettiğimiz veya gerçekten var olan insanlar bir yanlış yaptıkları zaman Allah rızası için sizden rica ediyorum. Kur'an'daki bir ayete aykırı davrandıkları zaman, Peygamber Efendimiz'in davranışına aykırı bir davranış içerisinde oldukları zaman demeyin ki bunun bir bildiği vardır demeyin. Kur'an'a aykırı davrandığı zaman terk edin ve deyin ki sizin yaptığınız Kur'an'a aykırıdır. Söyleminiz Kur'an'a aykırıdır. Veya nezaketli bir şekilde bu aykırı değil midir diye sorgulayın. O söylüyorsa doğrudur. Böyle yapmazsak bir Fethullah geberir, bin Fethullah doğar. Ha, hepsini kötü demiyorum. İyi niyetli olan, güzel çalışan insanlar ama çoğunlukla görüyorum ki, içten gelerek söylüyorum ki, çoğunlukla bugün insanların tabi oldukları kişilerin birçoğu ehli sünnet değildir. Ve bunlara itibar edilmez, uyulmaz. Ama lakin insanlar daha dindar olacağım, daha Müslüman olacağım diye bunların içerisine giriyor. Ya yaptığı dine aykırı. Hangi dinde var bir adamın karısını, efendim gel ben bunu tek başıma okuyacağım, sen dışarıda dur deyip içeriye alıp saatlerce onunla konuşmak hangi dinde var? Niye sorgulamıyor insanlar? Hangi kitapta var, hangi mezhepte var? Sonra istismar, şu istismar, bu istismar nerede var? Bütün bunlara karşı bizim en azından sahih dini öğrenmek için gayret göstereceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Din İşleri Yüksek Kurulumuz sahih dini öğretmek için elinden gelen bütün gayreti göstermektedirler. Ama maalesef Diyanet İşleri Başkanlığımız halk tarafında, bazıları tarafından hep kötü gösterilmekte, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvaları aşağılanmaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulumuz hangi fetvasını dine aykırı vermiştir? Hangi fetvasını dine aykırı vermiştir? Söyleyin dediğimiz zaman bir şey söyleyemiyorlar. Hemen buradan başlıyorlar. Ya sizin söylediğiniz Din İşleri Yüksek Kurulu'nun şeyine, cevabına, fetvasına aykırı denildiği zaman geç onları ya diyor. Senin öğrettiğin din ne? Din değil bir defa. İnsana yanlış din öğretiyorsun, yanlış bilgi veriyorsun ama kendi yanlışlarını doğru kabul ettirebilmek için önce buradan başlıyorlar. Vallahi bak yemin ediyorum, Bismillahirrahmanirrahim kelimesini söyleyemeyenler bizim Din İşleri Yüksek Kurulumuza ve Diyanetimize laf yetiştiriyor. Maksat ne? Kendileri çoğalacaklar, efendim bir takım çıkarların menfaatleri vesaire vesaire. Net ve açık bir şekilde söylüyorum. Bunlara tabi olmayın.
Müftülüklerimiz var. Gidin onlara sorun. Onlara soracağınıza gidin müftülüklerimize sorun ya. Dine aykırı bir şey söylüyorlarsa onları da eleştirin. Ama aile rehberlik bürolarımız var, müftülüklerimiz var, Alo 190 var. Diyanete soralım programı var, yıllarca devam ediyor. Ben bir ildeydim dün. Orada soruyorum insanlara, siz Diyanete Soralım'ı izliyor musunuz? %99'u izlemiyor. Kimi izliyor? İşte orada kim varsa, onun hocası kimse ona inanıyor, izlemiyor. O da onu nasıl yönlendiriyorsa o şekilde inanıyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra maalesef birliğimiz ve beraberliğimiz bozuluyor. Evet kardeşlerim. Cenab-ı Hak bizlere bir daha 15 Temmuz'ları yaşatmasın. Rabbül Alemin bu ülkeye kim tuzak kuruyorsa, kim gözünü bu ülkeye dikmişse, o topraklar benim olacak diyorsa o Siyonistlere fırsat vermesin Rabbül Alemin. Rabbül Alemin bütün ehli İslam'ı her türlü tehlikelerden korusun, muhafaza eylesin. Vatanımızın ve milletimizin birliğini ve beraberliğini daim eylesin. Bizleri her türlü şerlerden, kötülüklerden muhafaza eylesin. Evlatlarımızı ve yavrularımızı Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Rabbül Alemin hastalıklarımıza, hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza kolay edalar nasip eylesin. Rabbül Alemin cümle geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bahusus 15 Temmuz bütün şehitlerimize ve bahusus 15 Temmuz şehitlerimize Rabbül Alemin rahmetiyle muamele eylesin. Gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin. Vesselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cuma hutbesi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد هوى يضله صدق رسول الله Muhterem Müslümanlar, önümüzdeki çarşamba günü takvimler bir kez daha 15 Temmuz'u gösterecek. 15 Temmuz, küresel güçlerin maşası olan FETÖ'nün birliğimize, kardeşliğimize, özgürlük ve hürriyetimize kastettiği gündür. Aynı zamanda 15 Temmuz, aziz milletimizin Allah'ın nusret ve inayetiyle hainlerin tuzaklarını başlarına geçirdiği gündür. Kadını erkeği, genci yaşlısı, tek yürek olduğumuz gündür. Minarelerden yükselen salalar eşliğinde vatanımıza, milli ve manevi değerlerimize, istiklal ve istikbalimize sahip çıktığımız gündür. Aziz müminler, üzülme, Allah bizimle beraberdir ayeti kerimesine gönülden inanan şanlı milletimiz, dünden bugüne devleti, bayrağı ve kutsalları söz konusu olunca mermilere göğsünü siper etmiş, hayasızca akınlara geçit vermemiştir. 15 Temmuz günü alçak saldırıyı gerçekleştirenler, hala hainlik planlayanlar, şehitlerimizin kanlarına saygı göstermeyenler bilmelidirler ki kahraman milletimiz tarih boyunca asla devletsiz kalmamıştır, Allah'ın izniyle kalmayacaktır da.

Kumda ölen varsa vatandır. Kıymetli Müslümanlar, FETÖ'yü diğer ihanet şebekelerinden ayıran en belirgin fark, yüce dinimiz İslam'ı ve muazzez değerlerimizi istismar etmesidir. Sureti haktan görünerek hoca, cemaat, hizmet gibi medeniyetimize ait kavramları alçak ihtirasları için kullanmasıdır. Gerçek amacını gizlemesi, gençlerin geleceklerini karartması, menfaatleri uğruna yalanı, ikiyüzlülüğü ve her türlü kötülüğü meşru görmesidir. Zekat, sadaka ve kurban gibi ibadetleri sinsi emellerine ulaşmada aracı kılmasıdır. Yüce Rabbimiz bu nifak hareketlerini bizlere şöyle tanıtmaktadır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamak istemezler. Değerli kardeşlerim, vatanımızı bölmek, birlik ve beraberliğimizi zayıflatmak isteyenler bu isteklerinden vazgeçmiş değillerdir. Şer odakları dinimizi istismar etmeye, farklı kisve ve yöntemlerle inancımızı, kardeşliğimizi ve toplumsal bütünlüğümüzü hedef almaya devam edeceklerdir. Fırsat buldukları her alanda nifak tohumları ekmeye, toplumumuzun huzurunu bozmaya çalışacaklardır. Aziz Müslümanlar, istismarcı yapılara geçit vermemek ve bunların tuzaklarına düşmemek için yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesini ehil, güvenilir kişi ve kurumlardan öğrenip hayatımıza aktaralım. Çocuklarımız ve gençlerimizi sahih dini bilgiyle buluşturalım. Özellikle aile hayatımızda ve toplumsal ilişkilerimizde güven ve samimiyeti, dostluk ve kardeşliği daha sağlam hale getirelim. Artık böyle tehlikeler geride kaldı düşüncesiyle rehavete kapılmayalım. Müslümanlar olarak ferasetli ve basiretli davranalım. Fitnenin asla uyumadığını, ihanetin her an fırsat kolladığını, düşmanın her gün yöntem değiştirdiğini unutmayalım. Bu vesileyle geçmişten günümüze din, vatan ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz. Hutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifleriyle bitiriyoruz. Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür.

bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbim. Kalbimizin karanlıklarına rağmen yüreğimizdekini bilen yalnız sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Biz saklasak da, unutsak da, yok saysak da sen bilirsin. Ey her şeyi kuşatan, ey karıncanın taşıdığı yükten haberdar olan, ey bir köşede sessizce gözyaşı döken gariplerin gözyaşını sayan,

Ey zalimlerin zulmünü gören ve adaletini er geç tecelli ettiren Allah'ım. Şu mübarek cuma vaktinde nice insanlar vardır ki şimdi ben buradayım ya Rab diye haykıran, biz duymasak da onları sen bu çığlıkları geri çevirmezsin. Sensin insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan. Ne güzeldir senin koruman altında olmak. Ne güzeldir senin yanımızda olduğunu bilmek.

Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kalplerimize huzur, gönüllerimize sükun ver. Ümitsizliğe düşenlere umut, yorgunlara kuvvet, kırık kalplere şifa bahşet. Bizi kendine yaklaştıran her halimize razı ol. Uzaklaştıran her şeyden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur. Bizleri affınla sar. Rahmetinle kuşat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira Dağı'nda. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak. Bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak. Gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl. Başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Her grup yaklaşık 20 metre hendek kazacak. Hendeklerin eni ve derinlikleri de 2,5 metre olacak. Böylece şehrin düşmana açık cephesini kapatacağız.
2: Haklısın. Doğru.
3: Hoş geldin Zeyd.
4: Hoş bulduk Saad.
3: Medine'deki son kontrolleri yaptın mı?
4: Evet, kadınları ve çocukları gruplar halinde güvenli yerlere yerleştirdik. Bir süre yetecek kadar da yiyecek ve içecekleri var.
3: Güzel. Onların emniyette olduklarını bilmek bizim için çok önemli.
5: Ebu Bekir, görüyor musun Resulullah ne kadar çok yoruluyor?
6: Evet Bera. Kaç defa bizim çalışmamız yeterli. Sen yorulma dedik ama ben de bu sevaba hak kazanmak istiyorum dedi.
5: O kadar çok toprak yüklenmiş ki neredeyse yüzü görünmüyor.
7: 3 gündür gece gündüz çalışıyorlar. Üstelik karınlarını doyurabilecekleri hiçbir şey yok.
8: Maalesef kıtlık zamanına denk geldi. Bu sene hurma ağaçları da çok az ürün verdi.
7: Keşke elimizden gelen bir şey olsa.
8: Birkaç ekmek yapabildim sadece. Ne arpa ne buğday var elimizde.
7: Ben de bir avuç hurma bulabildim. İkisini bir araya getirip çocuklarla gönderelim. İnşallah bereketli olur.
8: İnşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin.
0: 88. bölüm.
9: Müslümanlar 3 gündür hendek kazıyorlardı. Kazılması gereken alanın yarısı tamamlanabilmişti. Müthiş bir azimle çalışan müminler birbirlerini teşvik etmek için şiirler söylüyorlar. Resulullah'ın aralarında bulunmasından dolayı Allah'a hamd ediyor ve dualar ediyorlardı. Bunlara hendekte bizzat çalışan peygamberimiz de eşlik ediyor, onun azmini gören arkadaşları daha büyük bir şevkle çalışıyorlardı.
10: Şu sepeti uzatır mısın?
11: Hadi al bakalım.
10: Ben de hendekten çıkayım da sen de doldurduğumuz sepetleri bana ver, olur mu?
12: Sana yardım edeyim.
10: Oldu. Şu ipleri sıkı sıkı tut, sepet devrilmesin.
12: Sağ ol.
13: Kıramadığımız bir kaya çıktı karşımıza. Yardımınıza ihtiyacımız var.
11: Şuradaki baltaları, çekişleri alıp yardıma gidelim, hadi.
14: Geldik. Hadi beraber deneyelim. Birlikten kuvvet doğar.
15: Hadi bismillah. Hadi bakalım.
11: Allah'a ekber. Allah'a ekber.

0: Ne zorlu bir kayaymış.
1: Hadi bir daha, bismillah. Yerinden kıpırdamıyor.
0: Hadi bir daha hep birlikte vuralım. Peygamberimize haber verelim.
2: Bunu parçalamaya imkan yok.
3: Elimizdeki balyozlar parçalandı.
4: Peygamberimize haber verildi, o da geldi. Karnına açlıktan taş bağlamıştı. Sahabiler de 3 gündür doğru düzgün yemek yememişlerdi. Peygamberimiz dualar ederek eline balyozu aldı ve kayaya büyük bir darbe indirdi.
0: Allahu Ekber!
5: Allahu Ekber!
0: Allahu Ekber!
5: Allahu Ekber!
4: Peygamberimizin darbeleriyle kaya parçalanırken sahabe-i kiram şimşek sesine benzer bir sesle Medine'nin 2 kayalığının arasının aydınlandığını görmüşlerdi. Tekbir seslerinin bir sebebi de buydu. Selman-ı Farisi peygamberimize elini uzatarak bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olduktan sonra gördükleri şeylerin hikmetini sordu.
6: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bugüne kadar görmediğim bir şey gördüm. Bunlar neydi?
4: Peygamberimiz bunu herkesin görüp görmediğini sorunca tüm sahabilerin görmüş olduğunu öğrendi.
0: Evet, babalarımız, analarımız, canlarımız sana feda olsun ya Resulallah.
2: Kayalara darbe indirdiğin zaman kayadan çıkan şimşek gibi ışıklar gördük. Sen tekbir getirince biz de tekbir getirdik.
4: Peygamberimiz şöyle dedi. Doğru söylüyorsunuz. Ben kayaya ilk darbeyi indirdiğim zaman çıkan ve sizin gördüğünüz şimşek bana Hire şehrinin köşklerini ve Kisra'nın medainini gösterdi. Cebrail de bana ümmetimin onlara hakim olacağını bildirdi. İkinci şimşekle Rum ülkesinin kızıl köşklerini ve saraylarını, üçüncü şimşekle de Yemen diyarının köşk ve saraylarını gördüm. Cebrail de ümmetimin oralara hakim olacaklarını haber verdi. Ümmetim yardım ve zafere nail olacaktır, sevinin.
0: Allahu Ekber!
5: Allahu Ekber!
0: Allah'a hamdolsun ki o vaadinde sadıktır. Bize yardım edeceğini vaat ediyor.
5: Hadi çalışmaya devam.
7: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
4: Ashab-ı kiram canla başla çalışırken peygamberimizin sesi duyuluyordu. Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım et.
8: Saat, sen çok yoruldun. Biraz dinlensene. Ben çalışmaya devam ederim.
9: Allah razı olsun. Biraz soluklanayım. Ben çalışırım, sen dinlenirsin.
8: Tut elimi, seni yukarı çekeyim. Hadi.
9: Tamam, tamam, sağ ol. Siz de mi buradaydınız ey Allah'ın Resulü? Yanınıza oturabilir miyim? Allah'a sağ bırakıp da size iman etme şerefini bana bahşettiği için çok şükrediyorum. Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. 2 kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum. O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cennete gidebilirdim. Şimdi şu delikanlıya bakınca mahcup oluyorum. O günkü düşmanımın oğlu aslında ne iyi bir çocukmuş.

0: Müslümanların yaşadığı inanılmaz yorgunluğa bir de açlık eklenmişti. Peygamberimiz dahil hiçbirinin kursağından doğru düzgün bir şey girmemişti. Karargaha yakın bir yerde oturan Cabir bin Abdullah bir çözüm bulma ümidiyle evine gitti.
1: Cabir, hoş geldin, hayırdır?
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Beni beklemiyordun biliyorum. Resulullah'tan izin aldım gelmek için.
1: Evet, gece gündüz çalışıyorsunuz. Ara vereceğinizi sanmıyordum.
2: Kaç gündür ağzımızdan bir lokma geçmiyor. Hele Peygamber Efendimiz'de öyle bir açlık gördüm ki dayanılabilir bir hal değil. Karnına taş bağlamış, o haliyle hendek kazmaya çalışıyor.
1: Sübhanallah, ne yapsak?
2: Onu o halde görmeye dayanamadım. Evimizde pişirebileceğimiz ne var?
1: Bir oğlak ve biraz arpa var. Başka bir şeyimiz yok.
2: Ben oğlağı keseyim. Sen de arpayı öğütüp ekmek yap. Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanları davet edelim.
1: Peki, bıçak arka tarafta. Sen onu al, ben de değirmene gideyim.
2: Ne yaptın? Ekmek hazır mı?
1: Evet. Hamur mayalandı. Ateşe koydum pişmesi için.
2: Ben de oğlağı pişirilecek hale getirdim. Çömleğin içine koydum.
1: Hayvan zayıftı. Ne kadar et çıktı?
2: Maalesef çok az. 5-10 kişiyi ancak doyurur.
1: Bereketli olur inşallah. Hadi gidip de peygamberimize haber ver. Sizin gelişinize pişmiş olur.
2: Ya Resulallah, benim azıcık yemeğim var. Yanına birkaç kişiyi alsan da bize gitsek.
0: Peygamberimiz yemeğin ne kadar diye sordu.
2: Bir miktar arpadan ekmek yaptık. Bir de ufak oğlak kestik.
0: Peygamberimiz bunun hem çok hem de güzel bir yemek olduğunu söyleyerek Cabir'e şöyle dedi. Hanımına söyle, ben gelene kadar tandırdan ekmeği de et çömleğini de çıkarmasın.
2: Tabii, nasıl isterseniz.
0: Peygamberimiz bundan sonra yüksek sesle etrafında bulunanlara şöyle seslendi. Ey hendek halkı, kalkın. Cabir'in ziyafetine gideceğiz.
2: Aman ya Rabbi. Tüm Müslümanları davet etti. Azıcık yemek hangi birine yetecek? Keşke elimde ikram edebileceğim bir şeyler daha olsaydı.
0: Cabir bin Abdullah eşine olanları haber vermek için hızlı hızlı giderken bir yandan da Müslümanların musibet anında söyledikleri şu cümleyi tekrarlıyordu.
2: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nasıl doyuracağız insanların karnını?

0: Ne oldu? Bu ne telaş?
1: Peygamber aleyhisselam muhacir ve ensarı ve yanlarında bulunan herkesi yemeğe davet etti. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Peki peygamberimiz yemeğin ne kadar olduğunu öğrendi mi?
1: Evet, söyledim.
0: O zaman neden dertleniyorsun? Allah'ın elçisinin mutlaka bir bildiği vardır.
1: Doğru söylüyorsun. Ben bir an misafirleri boş çevireceğim endişesine kapıldım.
0: Endişelenme.
1: Ah, peygamberimiz sana da haber gönderdi. Ben gelene kadar tandırdan yemeği de ekmeği de çıkarmasın dedi.
0: Peki. Bak, ileride bir karaltı belirdi. Sanırım misafirlerimiz de geliyor.
1: Ha, bakayım. Evet, onlar. Allah'ım yemeğimizi bereketlendir.
2: Resulullah geldiğinde tandırın başına oturdu ve dualar etti. Ekmekten bir parça koparıp üstüne etten koyarak Müslümanlara ikram etmeye başladı. Allah'ın lütfu ile kesilen bir oğlak açlıklarını gidermeye yetmişti. Bu olağanüstü hadise Müslümanların Allah'a olan imanını güçlendirdi ve hatıralarında güzel bir anı olarak yer etti. Bir haftalık çalışma sonunda hendekler kazılmış, siperler oluşturulmuştu. Siperlerin arkasına da düşmana karşı kullanmak üzere taşlar yığılmıştı. Yoğun çalışma süresince Müslümanlar zaman kaybetmemek için ellerinden geleni yaparken, münafıklar her fırsatta evlerine kaçıyor, çalışıyormuş gibi görünüp yapmaları gerekeni yapmıyorlardı. Derken Nisa suresinin 62. ve 63. ayetleri nazil oldu.
3: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Yüce Rabbimiz yeni ayeti kerimeler indirdi.
4: Seni dinliyoruz ey Ömer. Ne demiş Rabbimiz?
3: Şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.
5: Yüce Rabbimiz doğru söylemiştir.
6: Allah'ım, azabına uğramaktan ve her türlü beladan sana sığınırız.
7: Allah yaptıklarımızdan habersiz değildir.
8: Kim niçin çalışıyorsa karşılığını görecektir.
3: Ey müminler, beni dinleyin. Münafıklar istemese de Allah bizi muvaffak etti. Hendek kazımını bitirdik. Tahminimize göre düşman ordusu bu gece, en geç yarın sabah şehrimizi kuşatmış olacaktır. Bu gece aramızdan bazıları hendeklerin etrafında nöbet tutacak. Hendeğin güvenlik zaafı bulunan yerlerini tespit ettik. Orada daha fazla askerimiz olacak. Geri kalanlarınsa evlerine gitmesine müsaade edildi. Sabah namazını burada kılacağız. Muhacirlerin sancağını Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancağını da Sa'd bin Ubade taşıyacak. 36 süvarimiz var. Onlar hendek etrafında güvenliği sağlayacaklar. Sel Dağı eteğinde tüm askerler peygamberimizin gözetiminden geçecek. Çocukların savaşa katılmasına müsaade edilmeyecek. Peygamberimiz tüm kadın ve çocukların Harise oğullarının kalelerine yerleştirilmesini emretti. Onların kaleleri daha güvenli ve muhkem. Kuba yakınındakiler de oradaki kalelere sığınacaklar. Sabah gün ışıyana kadar kalelere yerleştirilmeyen kadın ve çocuk kalmasın. Biliyorsunuz tehlike sadece dışarıdan gelmemektedir. Dikkatli olun, gözünüz açık olsun. Peygamberimizin dediği gibi Allah'a güvenir ve bu yolda sebat ederseniz zafer bizimdir.
9: Allah peygamberini ve inananları yardımsız bırakmaz.
8: Yardımcımız Allah'tır.
7: Rabbimiz, düşmana karşı ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
10: Amin.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Mealindeki ayet bunu ifade eder.

Cabir radıyallahu an anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer." buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah." buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Ebu Kurade Selemi'yi anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. O abdest almak için temiz su istedi ve elini suya daldırdı. Sonra abdest aldı. Biz onun abdest suyunu elde etmeye çalıştık. Abdest suyundan yudumladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Biz, "Allah ve Resulünün sevgisi" dedik. Resulullah şöyle buyurdu. "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiği zaman ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin."
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşum nerede diye sordu. Oradakilerden biri, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır" dedi. Resul-i Ekrem ona, "Öyle deme. Görmüyor musun? O Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır" buyurdu.
6: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi.

0: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa "Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır"

0: Miqdat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miqdat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı?" dedi. Sahabiler, "Hiçbir eser kalmaz," diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler," buyurdu. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim," dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe, "Bunu o mu söyledi?" dedi. "Evet," demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere, "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum," dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adağımı bozarım," dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavuz'la konuştu ve onlara, "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz," dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz?" diyerek izin aldılar. O, "Girin," dedi. Onlar, "Hepimiz de mi?" dediler. O da, "Evet, hepiniz de girin," dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak, "Allah aşkına beni affet," diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve, "Peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz," dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince, o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim, yani adak adadım. Nezri bozmak zordur," dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe, Abdullah bin Zübeyr'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin.
3: Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs, arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.
4: Danışan dağı aşmış. Ebu Tufayl el-Kinani'den nakledildiğine göre sahabi Hubab İbnül Münzir el-Ensari şöyle demiştir. Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iki öneride bulundum. İkisini de kabul etti. Şöyle ki Allah Resulü ile birlikte Bedir savaşına katılmıştım. Askeri suyun arkasına yerleştirmişti. Dedim ki ey Allah'ın elçisi, buna vahiyle mi yoksa kendi görüşünle mi karar verdin? Ey Hubab, kendi görüşümle dedi. Dedim ki doğru görüş, suyu arkana alman gerektiğinde ondan yararlanmandır. Bu görüşümü kabul etti. Rivayette ikincisi zikredilmeyen bu öneri, İbn Hişam'ın siresinde biraz daha detaylandırılarak şöyle anlatılır. Hubab İbnül Münzir, Bedir Savaşı'nda, ey Allah'ın Resulü, bu konakladığınız yer, Allah'ın sizi yerleştirdiği, ne ileri ne de geri gidemeyeceğimiz bir yer midir yoksa harbin ve düşmana tuzak kurmanın gereği bir görüşün sonucu mudur? Allah Resulü ikincisi olduğunu söyleyince Hubab, ey Allah'ın elçisi, burası uygun değildir. İnsanları kaldır, düşmana en yakın suyun başına gidelim, oraya konalım. Sonra diğer kuyuların suyunu boşaltalım. Başına konakladığımız suyun üzerine bir havuz yapıp suyla dolduralım. Düşmanla savaşırken biz içelim, onlar içemesinler dedi. Allah Resulü Hubab'a reyinle yol gösterdim buyurdu ve orduyu kaldırıp düşmana en yakın kuyunun başına yerleştirdi. Sonra diğer kuyuların suyunu boşaltıp kendi kuyularının üzerine bir havuz yapılmasını emretti. Havuz dolduruldu ve insanlar kapları oraya bıraktılar. Nakledilen bu olaydan açıkça anlaşılacağı üzere Allah Resulü özellikle bilgi ve deneyim gerektiren dünyevi konularda ashabının görüşlerine büyük değer vermiş, isabetli gördüğü görüşleri kabul etmekte tereddüt göstermemiştir. Müslümanların dışarıdan gelen düşmana karşı ilk savunma tecrübeleri olan Bedir Savaşı'nda henüz 33 yaşındaki Hubab'ın bu önerisi ona Zürre isabetli görüş sahibi lakabının verilmesine vesile olmuştur. Hazreti Peygamber bu tutumuyla çeşitli konularda onlarla istişare et buyuran Cenab-ı

de ashabını bu tercihlerinden dolayı eleştirmemişti. Çünkü toplumla birlikte yapılacak işlerde insanların görüşlerini alarak sorumluluğu onlarla paylaşmak, her akıllı insanın olduğu gibi insanların en zekilerinden biri olan Allah elçisinin doğal olarak benimseyeceği bir husustu. Onun insanları işine karıştırmadığı tek alan vahiy alanıydı. Diğer peygamberler gibi onun da Allah'tan aldığı vahyi insanlara aktarırken, onları açıklar ve uygularken başkalarının görüşüne ve fikrine ihtiyacı yoktu. Çünkü bu konuda tek sorumlu ve Allah'a karşı hesap verecek olan O'ydu. Nitekim başka bir vesileyle yaptığı bir önerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine, "Şüphesiz ben bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşümle bir şey söylersem ben de bir insanım." buyurarak bu alan ayrımına dikkat çekmişti. İlgili rivayetin başka bir versiyonunda, "Siz dünyanızın, kendi uzmanlık alanınızın işini daha iyi bilirsiniz." buyurarak peygamber olmakla her alanın en üst bilgisine sahip olunamayacağını vurgulamak istemişti. Ebu Hureyre'nin "Allah Resulü'nden daha çok ashabıyla, arkadaşlarıyla meşveret eden kimse görmedim" sözü, Hazreti Peygamber'in bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu göstermektedir. Nitekim Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin hendek kazma önerisini makul bulduğu için hemen kabul etmiştir. Yine bu savaşta Mekke müşrikleriyle Medine bölgesinde bulunan kabilelerin ittifakını bozmak ve şehrin kuşatılmasını önlemek için Medine hurmalarının üçte biri karşılığında Gatafan kabilesiyle yapmak istediği anlaşmadan, arkadaşlarıyla yaptığı istişare sonucu onların karşı çıkması üzerine vazgeçmiştir. "Kendisine danışılan kimse güvenilen kimsedir, olmalıdır." buyuran Hazreti Peygamber, bir hayra yol gösteren kimsenin o hayrı yapmış gibi sevap kazanacağını belirterek, insanların birbirlerine fikir ve önerileriyle yardımcı olmalarını teşvik etmiştir. Atalarımız da, "İstişare eden pişman olmaz, danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış" gibi hikmetli sözleriyle bu anlayışı benimsemişlerdir. Bu konuda karşılaştığım en güzel sözlerden birisi de bir İslam aliminin eserinde rastladığım "Meşveret akılların birbirine aşılanmasıdır. El-meşveretü telkihul ukul" cümlesidir. İşte bugün en iyi yönetim tarzı olarak gördüğümüz demokrasinin ve cumhuriyetin esası budur. Önemli konularda insanların görüşlerini almak, onların talep ve tercihlerine kulak vermek bir nevi toplumla yapılan istişaredir. Çoğunluğun yanlış üzerinde ittifak etmeleri oldukça zordur. Ancak her şeyi bildiklerini düşünen, kerametleri kendilerinden menkul kimselerin istişare yapmadıkları zaman en basit konularda bile yanıldıkları her zaman görülmüştür. Sözün özü, hangi makam ve mevkide bulunursak bulunalım, aklımıza ve bilgimize ne kadar güvenirsek güvenelim, her ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır buyuran Allamul Guyub, yaratıcının emri ve onun kutlu elçisinin tatbikatı doğrultusunda en yakınımızdan başlayarak liyakat ve ehliyet esasına göre meşvereti hayatımızın düsturu haline getirelim ve pişmanlığın fayda vermeyeceği durumlara düşmeyelim.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk, ve a'udu billahi min şerri esedin ve esved, ve min el hayyeti vel akrab, ve min sakinil beled, ve min validin ve ma veled.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin, tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine, cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İlk vahiy. Allah tarafından elçi seçilmesi. 610. Mekke Araplarının geleneklerinde daha çok Recep ve Ramazan aylarında inzivaya çekilerek dua ve ibadet etme, kendilerini iç dünyalarına vererek düşünme, toplumun iyi ve kötü gördükleri yönlerini mukayese ederek ruhlarını ahlak ve fazilete adama geleneği vardı. Ancak pek çok iyi hasletlerini kaybetmeleri, unutmaları gibi bunu da uygulamaz olmuşlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yapıp ettiklerini sorgulamadan yaşayan Mekke toplumunda şirk ve putperestlikten uzak durarak tek bir tanrıya inanmaktaydı. Toplumun içinde bulunduğu kabilecilik taassubu, kan davası gütme, içki, kumar, tefecilik, zina, fuhuş, kehanet ve büyüye itibar, hırsızlık, yetim malı yeme, kadınlara değer vermeme, kibir, zulüm ve haksızlık gibi inanç ve davranış bozuklukları onu çok üzmekteydi. Bu ruh hali onu suç veya günahtan kaçınmak için bir takım şeyler yapmaya, ilahi şeyler üzerinde düşünmeye, belki de günahlara kefaret olsun diye ibadet etmek için yalnızlığı aramaya sevk ediyordu. Zaman zaman Kabe'ye yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına giderek inzivaya çekiliyordu. Kimi zaman eşi Hazreti Hatice'nin de katıldığı bu yalnız kalışları 35 yaşından itibaren daha sık yapmaya başlamıştı. Nur Dağı'ndan her dönüşünde evinden önce Kabe'ye gider tavaf yapardı. Sevgili Peygamberimiz 610 yılında 40 yaşındayken her Ramazan olduğu gibi yine günlerinin büyük bir kısmını Hira mağarasında geçirmek üzere Mekke'den ayrıldı. Ramazan'ın ikinci yarısındaki bir gün sabaha karşı kendisini göremediği, sadece sesini işittiği bir varlık ona "Oku!" diye seslendi. Hazreti Peygamber ürperti ve endişe içerisinde "Ben okuma bilmem." dedi. Çok sonraları vahiy meleği Cebrail olduğunu anlayacağı bu varlık ona ikinci kez "Oku!" dedi. Peygamberimiz yine "Okuma bilmem." dedi. Onu dayanamayacağı ölçüde sıkıp sonra bırakan Cebrail üçüncü kez aynı istekte bulununca Hazreti Peygamber "Ne okuyayım?" diye sordu. O zaman Cebrail "Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir." vahiylerini okudu. Ezberletinceye kadar da tekrarlattı. Böylece Peygamberimize Allah tarafından bir elçi insan olarak seçildiği bildirilmiş oldu. Başına gelenlere inanmakta güçlük çeken Hazreti Peygamber, bu defa Kabe'ye uğrayıp tavaf yapmadan panik içerisinde derhal evine döndü. Yatağına girdi ve eşi Hatice'den üzerine başka şeyler de getirerek kendisini sıkıca örtmesini istedi. Titremekten bir şey anlatamıyordu. Bir müddet dinlenip sakinleştikten sonra başından geçenleri eşi Hazreti Hatice'ye anlattı. Bunun bir cinnet belirtisi mi yoksa bir kehanet başlangıcı mı olduğunu anlayamadığını, kendisinden korktuğunu belirtti. Hazreti Hatice bunda korkulacak bir şey olmadığını, kendisinin her zaman akraba hakkına riayet eden, sözüne güvenilen, muhtaçlara yardım eden, fakiri doyuran, misafire hürmet ve ikramda duyarlı iyi bir insan olduğunu söyleyerek onu sakinleştirdi. Peygamberimiz eşinin kendisine verdiği güven ve inançla sakinleşti. Yaşadıklarından hayli bitkin düştüğü için dayanamayıp uykuya daldı. O uykudayken Hazreti Hatice hızlıca amcaoğlu Varaka bin Nevfel'e olup biten bu anormal durumu anlatmaya ve fikrini sormaya gitti. Varaka putlara tapmaktan nefret ettiği için hak dini aramak amacıyla Şam'a gitmiş, İbranice öğrenmiş, Tevrat ve İncil hakkında bilgi sahibi olduktan sonra da Hristiyanlığı seçmiş biriydi. Varaka, Hazreti Hatice'nin anlattıklarını dinleyince, bütün peygamberlere vahiy getiren Melek Cebrail'in Hazreti Muhammed'e de geldiğini ve Allah'ın onu elçi seçtiğini bildirdiğini söyledi. Bunun İncil'de haber verildiğini, onun diğer peygamberler gibi ümmetine rehberlik yapmakla emrolunduğunu, ancak bunun çok zor olacağını, kendisine inanmayanların ona kötü davranacaklarını belirterek, Hazreti Muhammed'e destek olması uyarısında bulundu. Durumun ciddiyetini fark eden Hazreti Hatice çabucak eve döndü ve Hazreti Peygamber uyanınca Varaka'nın söylediklerini onunla paylaştı. O günden sonra Peygamberimiz aynı hadisenin tekrarlanmasını, vahiy meleğinin kendisine Rabbinin buyruklarını ulaştırmasını istiyordu. Bu ümitle sık sık Cebrail'in kendisine ilk vahyi ulaştırdığı Hira mağarasına gidiyor ve onu bekliyordu. Fakat günler, haftalar süren bekleyiş boyunca vahiy meleği gelmedi. Vahyin duraksaması anlamında Fetretül Vahiy denilen bu bekleyiş süresinde Hazreti Peygamber çok sıkıntılı günler geçirdi. Allah tarafından terk edildiği fikrine kapıldı. Çünkü başına gelenleri duyan bazı müşrikler onu Rabbinin terk ettiğini söyleyerek alaya almaya başlamışlardı. Ancak bir gün yine Hira'da inzivaya çekildikten sonra evine dönerken Cebrail tekrar geldi. Daha önceki gibi korku ve heyecana kapılan Peygamberimiz derhal eve koştu ve yatağına girdi. Fakat melek evde bir kez daha karşısına çıktı ve ona Allah'ın şu mesajını ulaştırdı. "Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur." Müddessir Suresi 1-5. Ayetler. Peygamberimiz böylece kendisini toparlamış, ne yapacağı hususunda bilgilendirilmişti. Görevinin öncelikle insanları uyarmak olduğu, bunu yaparken de önceden olduğu gibi insanların beğendiği, güvendiği kişiliğini devam ettirmesi gerektiğini biliyor ve artık ilahi bir güçle destekleneceğini anlamış oluyordu. Bundan sonra yapması gereken şey Allah'ın mesajlarını insanlara ulaştırmak ve içinde yaşadığı toplumun yanlışlıklarını kendilerine bildirmekten ibaretti. Allah kendi isteklerini ondan insanlara zorla yaptırmasını da istemiyordu. Ona ilk inananlar. Allah'ın elçisi sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed, davetini başlangıçta kitlelere değil, fertlere yaptı. Aleyhinde oluşacak kamuoyunun bilincinde olduğundan, deyim yerinde ise öncelikle çekirdek kadroyu oluşturarak topluma yeni dine göre model insan tipini sunmaya çalıştı. İlk davetini eşi Hazreti Hatice'ye yaptı. Kendisine gelen vahyi ona okudu. "Şimdi bana kim inanır?" deyince eşi, "Kimse inanmasa bile ben inanırım." cevabını vererek, onu Allah'ın elçisi kabul eden ve Müslüman olan, yani söylediklerine teslimiyet gösteren ilk kişi oldu. Daha sonra amcasının oğlu Ali bin Ebu Talip ve özgürlüğünü bağışladığı eski kölesi Zeyd bin Harise, bunlardan sonra da kendisini çok iyi tanıyan dostu Ebu Bekir, onun Allah'ın Resulü, Nebisi, elçisi olduğunu onayladılar. Zengin ve saygın bir tüccar olan Ebu Bekir, kendisi iman etmekle kalmayıp sözünün geçtiği yakın dostlarına da Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu anlattı. Onun gösterdiği gayretle yeni dine inananların sayısı arttı. Osman bin Affan, Zübeyr bin Avvam, Sa'd bin Ebu Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Osman bin Maz'un, Said bin Zeyd, Ayyaş bin Ebu Rebiya ve hanımı Esma binti Selame, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkam bin Ebil Erkam, Ebu Seleme, Cafer bin Ebi Talip ve Ubeyde bin Haris gibi şahsiyetler Ebu Bekir aracılığıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler ve Müslüman oldular. Böylece sevgili Peygamberimizin yalnızlığı bir güce dönüşmeye başladı. Gizli yürütülen ilk davet döneminde İslam'ı kabul edenler, sır saklayan, sadık, Arap toplumunun genelinin inancı olan putperestlikten ve onların cahilce sürdürdükleri sapıklıklardan hoşlanmayan, hak dine ilgi duyan kimseler oldu. Gelişen şartlar çerçevesinde Hazreti Peygamber'in doğal olarak kendisine inananları koruması ve bilinçli bir şekilde yönlendirmesi gerekmekteydi. Çünkü bu andan sonra atılacak her yanlış adım, kendisine inanan her bir Müslümanı ciddi bir tehlikeye sokacaktı. Dolayısıyla o, bir gece yarısı operasyonuyla gerçekleştirebileceği halde, ne Kabe'deki putları yerle bir ettirmek, ne de putperestlerin önde gelenlerine suikastler düzenlemek gibi insanların hayatlarını tehlikeye sokacak bir tavır içerisine girdi. Aksine, onlara yeni dini tercih etmekle sahip oldukları değeri hissettirmeye çalıştı. Nitekim o, bu tavrını Müslümanların ibadet ve tebliğlerini Erkam bin Ebul Erkam isimli sahabinin evinde gizlice devam ettirme kararı alarak sergiledi. Böylelikle onlara bir zarar gelmesinin kendisini derinden üzeceğini, karşı çıktıkları düzenin çökertilmesinden sonra da onları Allah'ın vaat ettiği dünya ve ahiret huzurunu temin edecek bir döneme kavuşturmayı hedeflediğini hissettirmiş oluyordu. Bu süreçte müminlerin Hazreti Peygamber'in Allah tarafından desteklendiğini ve yönlendirildiğini bilmeleri de ayrı bir önem taşıyordu. Nitekim Allah'ın yakın akrabanı da uyar, sana uyan müminlere kol kanat ker ve devamında sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler için halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan ifadeleri, şüphesiz onların morallerini canlı tutmalarını sağlıyordu. Kureyşliler olup bitenleri şüphesiz fark etmekteydi. Ancak sahip oldukları dini ve ticari değerleri için bunları henüz bir tehlike olarak görmüyorlardı. Onlar, Hazreti Peygamber'le onu Allah'ın elçisi olarak kabul edip kendisine Resulullah şeklinde hitap etmeye başlayan bir avuç insanı alay ederek izlemekle yetinmekteydiler.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar,

buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi. Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi. Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol buyurdu. İbni Ömer diyor ki, ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizler, ya Zelcelali vel İkram, ey İkram sahibi yüce Allah'ım, duasına devam edin.

Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde, yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez.''

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm. Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
3: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif programının bu bölümünde Allah Resulü'nün hayatın akışı içindeki en insani ama en vakarlı hallerini, yürüyüşünü, oturuş şekillerini ve istirahat ederken dayandığı eşyaları sahih rivayetler ışığında özetleyeceğiz. Efendimizin yürüyüşü onun karakterindeki azmin bir yansımasıydı. Adımlarını geniş atar, ayaklarını yerden tam kaldırarak canlı ve süratli bir şekilde yol alırdı. Sahabenin tarifiyle onun yürüyüşü sanki yüksek bir yerden aşağı iniyormuş hissini verirdi. Bu hantal olmayan kararlı bir yürüyüş tarzıydı. Yürürken sağa sola bakmaz, vakarını muhafaza eder, birine dönmesi gerekirse sadece başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Peygamber Efendimizin oturma şekilleri ise tam bir tevazu ve edep örneğiydi. Konuya dair bize intikal eden vesikalardan anladığımız kadarıyla Efendimiz farklı şekillerde oturmuştur. Bunlardan biri kurfesa denilen oturuş tarzıdır. Efendimiz bazen yerde otururken dizlerini karnına doğru çekip ellerini dizleri üzerinde kenetlerdi. Bu oturuş hem uyanık ve zinde kalmayı sağlayan hem de tam bir tevazu göstergesidir. Sahabeler onu bu halde gördüklerinde derin bir haşyet ve sevgi duyduklarını naklederler. Allah Resulü'nün ihtiba yaparak da oturduğu bilinmektedir. Bu oturuş biçimini coğrafyanın şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Araplar ihtiba Arap'ın duvarıdır derler. Şöyle ki, çölde oturup dayanacak bir nesne olmadığı için insanlar bir şeye dayanma ihtiyacı duyduklarında ihtiba yaparlardı. Yani oturup dizlerini karınlarına kadar çeker ve bellerinden doladıkları bir kemer ya da kuşağı dizlerinin altından bağlarlardı. Bu sayede dayanmış gibi durur ve düşmekten korunurlardı. Efendimizin diğer bir oturuş şekli ise terabbu, yani bizim bildiğimiz adıyla bağdaş kurmaktır. Rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra güneş doğana kadar bu şekilde oturup ashabıyla sohbet ederdi. Ayrıca onun bazen dizleri üzerine çömelerek, bazen de yorulunca bir ayağını diğerinin üzerine atarak dinlendiği gelen rivayetler arasındadır. Peygamber Efendimizin beşeri hayatındaki inceliklerden biri de istirahat anlarında sergilediği o vakur duruştur. Her insan gibi yorulan ve dinlenme ihtiyacı hisseden Allah Resulü'nün bir yere dayanarak oturması veya yaslanması şemail kaynaklarında ittika kavramıyla ifade edilir. Onun bu hali hem bir ihtiyacın giderilmesi hem de bir edep ve tevazu tablosudur. Efendimizin istirahat ederken dayandığı eşyalar onun dünya malına karşı olan zahitçe tutumunu ve sadeliğini en saf haliyle yansıtır. Rivayetlere göre kendisi için özel ve ihtişamlı tahtlar ya da yumuşak sedirler aramazdı. Genellikle içi hurma lifiyle doldurulmuş, dışı ise işlenmiş deriden yapılmış mütevazı yastıklara yaslanırdı. Bu yastıklar Arapça ifadesiyle visade veya mirfaka olarak anılır. Çoğunlukla sol tarafına yerleştirilen bir yastığa dayanarak otururdu. Ancak bu dayanma ve yaslanma halinin çok mühim bir istisnası vardır ki o da yemek adabıdır. Efendimiz ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurarak yemek esnasında bir yere yaslanmış vaziyette olmayı kesinlikle tercih etmemiştir. Bu duruş sofradaki nimetin sahibine karşı bir hürmetin ve kulluk bilincinin bir gereğidir. Yemek yerken bir yere dayanmayı ya kibrin bir emaresi ya da gereğinden fazla yemeye zemin hazırlayan bir gevşeklik olarak görmüştür. Bu sebeple sofrada her zaman uyanık, zinde ve mütevazı bir oturuşu tercih etmiştir. Efendimizin hayatının son demlerinde hastalık veya yaşlılığın getirdiği bir ihtiyaçla eşyalardan ziyade insan omzuna dayandığı da bilinmektedir. Mescide çıkarken veya bir yere giderken ashabından birinin omzuna dayanması, onun ümmetiyle olan o derin şefkat ve ünsiyet bağının bir başka boyutudur. Kısacası onun bir yastığa yaslanması da, bir omza dayanması da hayatın doğal akışı içinde bizlere zarafeti ve ölçüyü öğreten eşsiz birer edep dersidir. Şemail-i Şeref'in bu derinlikli konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Ebu Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir adam yularlı bir deve ile Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve bunu Allah yolunda vakfettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ama nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştiriniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin. Ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Safalar

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine o peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem denilince kadın peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve ben seni tanıyamadım diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabır musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise Allah'ım benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat. Ölüm hayırlı ise canımı al desin.
1: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum" diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti" buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur.

0: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona, dünyada bu malla neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki, kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarda alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere, bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mes'ud el-Ensari radıyallahu anh, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik demişlerdir. Enes'in Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Tamam ey Allah'ın Resulü. Buraya kazıyorum mezarı.
1: Peygamber Efendimiz sessiz ve üzgündü. Daha 18 ay önce doğumuna çok sevindiği oğlu İbrahim vefat etmişti. Şimdi gözleri dalmış, İbrahim'in mezarının kazılmasını izliyordu. Sonra birden konuştuğu işitildi. Mezarı hazırlayana seslendi.
0: Buyurun ey Allah'ın elçisi. Anlayamadım, bana mı seslendiniz?
1: Allah'ın Resulü mezarda bir yeri gösterdi ve oranın düzeltilmesini istedi.
0: Buradaki açıklıktan mı bahsediyorsunuz ya Resulallah?
1: Kutlu Nebi onayladı ve bahsettiği yerin düzeltilmesini istedi.
0: Hemen düzeltiyorum ey Allah'ın Resulü.
1: Mezar Hazreti Peygamber'in dediği şekilde düzeltildi ve Resulullah ashabına bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Ancak hayattakilerin gözüne hoş görünür. Biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır dedi. İbrahim kazılan mezara defnedildi. Allah'ın elçisinin gözleri yaşarmış ve kalbi hüzünlenmişti. Oğlunun mezarına su serpti ve başına bir taş dikti. İbrahim artık alemlerin yüce yaratıcısına emanetti.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin hanımı Hazreti Ayşe hakkında bilgiler sunmaya bir önceki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Peygamber Efendimizin sevgili eşi Hazreti Ayşe annemiz, Peygamber Efendimizin vefatından sonra halife olan babası Hazreti Ebu Bekir'le ikinci halife Hazreti Ömer'in döneminde herhangi bir siyasi faaliyette bulunmadı. Onun her iki halifeyle münasebetleri karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde geçti. Hazreti Ömer kadınlarla ilgili fıkhi meselelerde daima Hazreti Ayşe'nin görüşünü alırdı. Bir suikast sonucu ağır yaralanınca Hazreti Peygamber'in ayak ucuna defnedilmesi için kızı Hafsa vasıtasıyla ondan izin istedi. Hazreti Ayşe kendisi için düşündüğü bu yere onu kendime tercih ederim diyerek Hazreti Ömer'in Hazreti Peygamber'in yanına defnedilmesine izin verdi ve böylece büyük bir feragat ve kadirşinaslık örneği gösterdi. Hazreti Osman'ın 12 yıllık hilafetinin birinci yarısında ilk iki halife dönemindeki hayatını sürdüren Hazreti Ayşe, Hazreti Osman'ın hilafetinin özellikle ikinci yarısında bu dönemdeki bazı karar ve tasarrufların aleyhinde olarak muhalefet hareketinin yanında yer aldı. Hazreti Ayşe, Hazreti Osman'ın evinde muhasara edildiği sırada Mekke'de bulunuyordu. Başta Mervan bin Hakem olmak üzere bazı kimseler böyle kritik bir dönemde onun Medine'de kalmasını istemişse de o bu istekleri kabul etmemiş, hac etmek gayesiyle Mekke'ye gitmişti. Hazreti Ayşe, Mekke'de bulunduğu sırada Hazreti Osman şehit edilmişti. Bundan sonraki dönemde Mekke'de Hazreti Ayşe'nin etrafında toplananlar halife Hazreti Osman'ın intikamını almak ve Müslümanlar arasındaki ihtilaflara son vermek üzere onu Basra'ya gitmeye ikna etmiş, o da onlarla birlikte iddia edildiğinin aksine Hazreti Ali'ye karşı hiçbir kırgınlığı olmadığı halde sırf Hazreti Osman'ın katillerinin bulunmasını ve cezalandırılmasını temin etmek ve Müslümanları içinde bulundukları fitneden kurtarmak için Basra'ya hareket etmişti. Yol üzerindeki kritik bir nokta olan Hav'ed'den geri dönmek isteyince, başta Zübeyr bin Avvam olmak üzere hemen herkes ondan geri dönmemesini rica etmiş ve belki de Allahu Teala'nın onun sayesinde Müslümanlar arasında barış ve huzuru temin edeceğini söyleyerek yoluna devam etmesi konusunda Hazreti Ayşe'yi ikna etmişlerdi. Hazreti Ayşe aslında sadece iç savaşa son vererek Müslüman kanının haksız yere akıtılmasını önlemek gayesiyle yola çıkmıştı. Ne var ki bu arada gruplar arasında çeşitli mektuplaşmalar ve müzakereler olmuşsa da Aralık 656'da Müslümanlar arasındaki ilk kanlı çarpışma engellenemedi. Bu olay Hazreti Ayşe'nin üzerinde bulunduğu devesinin etrafında gerçekleşmesi sebebiyle Cemel Vakası diye adlandırıldı. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Osman'ın halifeliğinin son yıllarında başlayıp Cemel Vakası'yla sona eren siyasi faaliyetleri sonraki yıllarda Hazreti Ayşe'yi çok üzmüştür. O çok sayıda Müslümanın ölümüne sebep olan bu acı olaylara şahit olmaktansa daha önceki bir dönemde ölmeyi tercih ettiğini söylemiş, Peygamber hanımlarının evlerinde oturmalarını emreden Ahzab suresi 33. ayetini her okuduğunda başörtüsü ıslanıncaya kadar ağlamıştır. Hazreti Ayşe, Cemel vakasından sonra Medine'de sakin bir hayat sürmüş, bir daha siyasete karışmamış ve Hazreti Ali ile barışmış, ancak Muaviye devrindeki bazı icraatı tenkit etmekten de çekinmemiştir. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman çok genç olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'in sünnetini en iyi bilen, anlayan ve muhafaza eden sahabilerin başında Hazreti Ayşe gelmektedir. Hazreti Ayşe hem baba evinde hem peygamberin yanında zekası, anlayış kabiliyeti, öğrenme arzusu, kuvvetli hafızası, aşk ve imanı sayesinde en iyi şekilde yetişmiş ve başkalarına nasip olmayan bilgiler edinmiştir. Arap dilini maharetle kullanması yanında Arap şiirini de çok iyi bilen Hazreti Ayşe, Lebid'in birçok beyti, Kâb bin Malik'in hemen bütün kasideleri, Hasan bin Sabit ve Abdullah bin Revaha'nın manzumelerini ezbere bilmekteydi. O, Kur'an ve hadisin anlaşılması için olduğu kadar Arap dili bakımından da şiirin önemine işaret ederek, "Çocuklarınıza şiir öğretiniz ki dilleri tatlansın," derdi. Hazreti Ayşe, fesahat ve belagatıyla da ünlü bir hatip olduğu için konuşması insanlara çok tesir ederdi. Babasının vefatı üzerine kabri başında yaptığı dua, Cemel vakasındaki hitabesi ve bazı mektupları onun edebi kabiliyetini gösteren şaheser örneklerdir. Ayrıca Arap tarihi, nesep ilmi, cahiliye çağının içtimai durumu, örf ve adetleri hakkında geniş bilgi sahibiydi. Şiir ve edebiyatla, tarih ve ensabı, bu konularda ihtisas derecesinde bilgi sahibi olan babası Hazreti Ebu Bekir'den öğrenmişti. Ahlak ve davranışlarında olduğu gibi ilme merakı bakımından da babasına benzemişti. Hazreti Peygamber'den aldığı feyiz sayesinde İslam esaslarının en mümtaz öğreticisi oldu. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etti. Sünnet-i Nebeviye'yi nakil ve şerh etmekle kalmadı, aynı zamanda onun doğru anlaşılması hususunda ilmi tenkit zihniyetini de ortaya koydu. Hazreti Ayşe küçük yaşından itibaren Kur'an'ı ezberlemeye başlamış, ayetlerin kıraat tarzını iyice öğrenmişti. Bilhassa Medine'de nazil olan ayetlerin nüzul sebeplerini, delaletlerini, tahlil ve değerlendirmelerini ve ayetlerden nasıl hüküm çıkarılacağını çok iyi bilirdi. Kur'an'ı en iyi anlayanlardan biriydi o. Onun içtihat ve fetvaları kendisinin bir fakih ve müçtehit olarak kabul edilmesini sağladı. Hazreti Peygamber'in ashabı arasında çok sayıda fetva vermesiyle meşhur olan 7 kişiden biri de Hazreti Ayşe'dir. Birçok fıkhi mesele yanında usul-i fıkı, hikmet-i teşri ve bilhassa feraiz sahalarında derin bir kültür ve anlayışa sahipti. Talebelerinden Küfe fakihi Mesru'nun söylediğine göre, ashabın büyükleri feraize dair meseleleri hep ondan sorarlardı. Hadis ve fıkıh kaynaklarında onun bazı sahabilerden farklı olan fetvalarının geniş yer tuttuğu görülmektedir. Tabiin devrinin birçok hukukçusu yüksek seviyedeki hukuk bilgisinden faydalanmak üzere kendisiyle ilmi istişarelerde bulunmuş, onun İslam hukuku sahasındaki görüşleri yeğenleri Kasım, Urve ve diğer talebeleri tarafından nakledilmiştir. Hazreti Ayşe, kuvvetli hafızası sayesinde

ve Hazreti Peygamber'in hadis ve sünnetinin daha sonraki nesillere ulaştırılmasında emsalsiz hizmetler ifa etmiştir. Rivayet ettiği hadislerin sayısı 2210'dur. Bunlardan Buhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet ettikleri 297 hadisin 174'ü her iki eserde, 54'ü yalnız Buhari'de, 69'u da yalnız Müslim'de yer almaktadır. O hem Hazreti Peygamber'in diğer hanımlarından hem de Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer ve Enes bin Malik dışında diğer bütün sahabilerden fazla hadis rivayet etmiş olan tek kadındır. Bu özelliğiyle binden fazla hadis rivayet eden ve Müksirun diye adlandırılan 7 sahabinin dördüncüsü olmuştur. Rivayet ettiği hadislerin çoğunu doğrudan doğruya Hazreti Peygamber'den nakletmiş, bununla birlikte bazı hadisleri babasından, Hazreti Ömer, Hazreti Fatıma, Sa'd bin Ebu Vakkas'tan almıştır. Ebu Hüreyre, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Ebu Musa el-Eşari gibi bazı sahabiler başta olmak üzere Hazreti Ayşe'den hadis nakledenlerin sayısı 200'den fazladır. Hazreti Ayşe rivayet ettiği hadislerin sebebi vürudunu ve delaletlerini beyan eder, ayrıca Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir unsur ihtiva edip etmemesi bakımından onları incelemeye tabi tutar, bazı sahabilerin rivayet sırasında yaptıkları hataları da düzeltirdi. Bir kısım hadislerin baş veya son taraflarının yahut esbab-ı vürudunun iyi bilinmemesinden kaynaklanan hataları düzeltirken yanıldı, unuttu, hadisin baş tarafını nakletmeyip sonunu nakletti gibi ifadeler kullanarak İslam dünyasında tenkit zihniyetinin gelişmesine öncülük etmiştir. Hazreti Ayşe'nin naklettiği hadislerin muhtevaları incelendiğinde başta Allah Resulü'nün peygamberliği, aile hayatı, günlük yaşayışı, savaşları, veda haccı, vefatı ve ahlakı olmak üzere cahiliye çağı, kadınlara dair hükümler, Mekke ve Medine devirlerindeki Müslümanların çeşitli faaliyetleri, gaybın bilinmesi, kıyamet, ölüm ve ahiret hayatına dair bazı kelami mesele ve haberleri ihtiva ettiği görülür. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ayşe'nin en belirgin özelliklerinden biri de İslam dininin esaslarını anlatmak hususundaki faaliyetleridir. Hazreti Peygamber'den sonra onun evi, kadın erkek, büyük küçük birçok kimsenin huzuruna gelip kendisini dinlediği, varsa sorusunu sorup cevabını aldığı bir ilim ve irfan ocağı oldu. Ashabtan bazılarının vefat etmiş olması, birçoğunun da fetihler sebebiyle muhtelif bölgelere gitmesi sonucunda Medine'de çok az sahabi kalmıştı. Hazreti Ayşe'nin varlığı sayesinde peygamber şehri Medine ilim merkezi olmaya devam etti. Bu şehirde onun yıllarca süren eğitim ve öğretim faaliyetleri sonunda İslam ilimlerinin temellerinin atılması ve ilmi hareketin gelişmesi yanında hadis ve fıkıh sahalarında Medine ekolü teşekkül etti. Hazreti Ayşe yalnızca şifahi sorularla değil, aynı zamanda muhtelif şehir ve bölgelerde yaşayan Müslümanların mektupla sordukları sorulara da cevaplar vermiş, böylece hadislerin ve bazı fıkhi meselelerin yazılmasına da öncülük etmiştir. Diğer taraftan 644 yılından vefatına kadar her yıl hac için Mekke'ye gittiğinde muhtelif yerlerden gelenlerin kendisini çadırında ziyaret etmelerine ve soru sormalarına izin vermiş, Hazreti Peygamber zamanından başlamak üzere kadınların eğitim ve öğretimiyle yakından ilgilenmiştir. Böylece Hazreti Ayşe annemizin çevresinde ders dinleyen ve hadis nakleden birçok kız ve kadın yer almış, böylece o hem bizzat hem de yetiştirdiği öğrencileriyle İslam dünyasında kadınların ilimle meşgul olmaları gerektiğini hiçbir tereddüde meydan vermeyecek şekilde göstermiştir.
Değerli dinleyiciler,

0: Hazreti Ayşe, İslam dünyasının en meşhur kadınlarından biridir. Hazreti Peygamber'in hanımı olması yanında, ifk olayı başta olmak üzere bazı konularda kendisi hakkında Kur'an ayetleri nazil olmuştur. Onun hayatı ve şahsiyetiyle rivayet ettiği hadisler, fetvaları ve siyasi faaliyetleri hakkında siyer ve megazi, tarih, şiir ve edebiyat kitaplarında pek çok vesika ve geniş bilgi bulunmaktadır. Hazreti Peygamber'in hanımları hakkında yazılmış müstakil eserlerde dikkate alınırsa, Hazreti Ayşe'nin biyografisi için başvurulması gereken kaynakların çok zengin olduğu görülmektedir. Rabbim Hazreti Ayşe'ye, Efendimizin ehli beytine ve ashabına rahmet eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nikahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Medheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hidrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Diyanet Radyo. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
3: Biz de sizi dinliyoruz.
2: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştı, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği, hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil, güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.
4: Kamu spotu.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Kerime El-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbni Ziyad Aize, "Sen otur, zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

Adi bin Hatim'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.

0: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.
1: Temim ed-Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu. Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.

Söz namustur. Ubade bin Esamit'in rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz kendi adınıza bana 6 şeyi garanti edin. Ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Vaat ettiğiniz zaman vaadinizi yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde emanete riayet edin. İffetinizi koruyun. Harama bakmaktan sakının. Ve elinizi haksızlık ve haramdan çekin. Hadiste bizi dünyada cennet huzuru içinde yaşatacak, ahirette ise hakiki cennete ulaştıracak yüzlerce salih amelden çok önemli 6 tanesi sayılıyor. Ve bunlar sevgili Peygamberimiz tarafından cennetin garantisi olarak gösteriliyor. Bilindiği üzere hadisteki ilk 3 şeyin tersini yapmak, yani yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete ihanet etmek, Allah Resulü'nün münafıklık alameti olarak açıkladığı hususlardır. Dolayısıyla hadiste sayılan nitelikler aynı zamanda imanın, başka bir deyişle iyi mümin olmanın özellikleridir. Bu 6 haslet hem bireysel hem de toplumsal ahlakın temel ilkeleridir. Ahlak daha çok toplumsal alanda görünür hale geldiğinde anlamlı olsa ve olumlu sonuçlar doğursa da, her şeyi görüp bildiğine inandığı bir yaratıcıya görmeden iman eden ve bütün söz ve eylemlerinin onun kontrolü altında olduğunu bilen bir müminin, bu ahlaki güzelliklere sahip olması için zuhur edeceği ortam ve fırsatları beklemesi gerekmez. Çünkü o fıtraten bunların bizatihi güzel olduğunu bildiği, Allah ve Resulünün emir ve tavsiyelerinin de mutlaka iyi ve güzel olduğuna inandığı için güzel ahlakı benimsemiş ve içselleştirmiştir. Dolayısıyla o, içinde bal olduğunu açıklama ihtiyacı hissetmeyen, fakat sızıntısından bal küpü olduğu anlaşılan bir iyilik timsalidir. Cenneti garanti eden 6 ahlaki ilkeden ilk ikisi sözle ilgilidir. Ahlaki nitelikler sayılırken çoğumuzun ilk önce aklına gelen doğru sözde olmak ve verdiği sözde durmak. Ne yazık ki uygulamada fazla başarılı olamadığımız 2 husustur. Bu zafiyet Hazreti Peygamber döneminde de görüldüğü için Cenab-ı Hak müminleri şöyle uyarmıştır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazaba sebep olan bir şeydir. Kişinin yapmayacağı şeyi söylemesi bir yönüyle yalan, diğer yönüyle sözünde durmamaktır. Yalanı büyük günahlardan sayan Allah Resulü, verdiği sözde durmayanlarla ilgili olarak sert uyarılarda bulunmuş, bunların kıyamet gününde hasmı olarak saydığı 3 gruptan biri olduğunu bildirmiştir. Ayrıca verdiği sözden cayan, anlaşmalarına riayet etmeyen kimseler için mahşer gününde bir bayrak kaldırılarak, bu sözünde durmayan falan oğlu filanın vefasızlığının alametidir şeklinde teşhirde bulunacağını haber vermiştir. Verdiği sözü yerine getirmek, müminin iman kalitesini işaret eden bir göstergedir. Onun için Cenab-ı Hak bunu muttakilerin özelliklerinden saymış. Allah Resulü de bir hutbesinde cahiliye dönemine ait anlaşmalara riayet edilmesi gerektiğini, çünkü Müslüman olmanın verilen sözlerin arkasında durmayı daha çok gerekli kıldığını belirtmiştir. Bu yüzden kendisi müşriklerle yaptığı anlaşmalara sadık kalmış ve bu uğurda bazı fedakarlıklara katlanmayı da göze almıştır. Örneğin Mekke'de Müslüman olduğu için hapse atılan ve Hudeybiye antlaşmasından sonra kaçarak Medine'ye iltica eden Ebu Basir'in antlaşma gereği Kureyşlilerce geri istenmesi karşısında "Ey Ebu Basir! Bu müşrik kavme senin de bildiğin gibi söz verdik. Dinimizde vefasızlığa yer yoktur. Allah sana ve seninle beraber olan Müslümanlara bir çıkış yolu gösterecektir" diyerek onu müşriklere geri göndermek zorunda kalmıştır. Ebu Basir kendisini götüren 2 kişinin elinden kurtulmayı başarmış ve Hazreti Peygamber'in onun hakkındaki temennisi gerçekleşmiştir. Hudeybiye antlaşmasından sonra Kureyş heyetinin başkanı olan Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel de Müslüman olduğu için atıldığı hapisten kaçarak Müslümanlara sığınmışsa da Hazreti Peygamber antlaşma gereği onu da babasına iade etmek mecburiyetinde kalmıştır. Benzer bir olay Kureyş'in Peygamberimize elçi olarak gönderdiği Ebu Rafi'nin başından da geçmiştir. Kendi anlatımına göre Hazreti Peygamber'i görür görmez

kalbinde Müslüman olma arzusu beliren ve "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki ben onlara asla dönmeyeceğim" diyen Ebu Rafi'ye, "Peygamber Efendimiz, ben antlaşmayı bozmam, kimseyi de zorla alıkoyamam. Sen şimdi dön, şayet şu andaki duyguların orada da devam ederse geri gel" karşılığını vermiş. Bunun üzerine Mekke'ye dönen Ebu Rafi, daha sonra gelerek Müslüman olmuştur. Sevgili Peygamberimizin bu uygulamalarından anlıyoruz ki, verilen sözün muhatabı düşman bile olsa buna riayet etmek Müslümanın ahlakındandır. O halde kendi Müslümanlığımızın ayarını bu mihenk taşına vurarak tespit edebiliriz. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyor muyuz? Bu sözlerin ne kadarını atlatma ve oyalama amacıyla kullanıyoruz? Tutmadığımız sözler için muhatabımızdan helallik istiyor, elimizde olmayan sebeplerle yerine getiremediğimiz vaatler için özür diliyor muyuz? Orta Doğu ülkelerinden birinde bulunduğum sırada, oradaki bazı Müslümanların tutumu ile ilgili olarak dinlediğim bir tespit, Allah ve Resulünün arzu ettiği insanlık hedefine bazen ne kadar uzak kalabileceğimiz gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu ülkeye ticaret veya başka amaçla gelen gayrimüslim yabancılar, oradaki Müslümanlarla bir iş görüşmesi yaptıkları zaman, onların başına "inşallah" ekleyerek verdikleri sözlere derhal itiraz ederek, "sakın ha inşallahlı olmasın, kesin olsun" diye itiraz ederlermiş. Çünkü "inşallah" kelimesinin bir atlatma aracı olarak kullanıldığını fark etmekte gecikmemişler. Halbuki İslam kültüründe ilgili ayetten de anlaşılacağı üzere hastalık, ölüm, kaza ve benzerleri gibi insanın elinde olmayan ve onun gücünü aşan engeller için ihtiyaten söylenilen ve bu niyetle söylenmesi istenilen "inşallah, Allah dilerse" tabirini insanın kendi ihmal ve kusurlarının bir mazereti gibi kullanması en azından Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan bir bühtandır. Sonuç olarak burada yorumlamaya çalıştığımız hadis, doğruluk, ahde vefa, emanete riayet, iffeti korumak, gözü ve eli haramdan alıkoymak gibi insanı salt biyolojik varlıktan ahlaki varlığa dönüştüren, başka bir deyişle insanı Müslüman kılan değerleri içermektedir. Müslüman kimliğimizi ancak bu değerleri yaşamak ve yaşatmakla koruyabileceğimizin bilincinde olan ecdadımız, "söz namustur" diyerek aslında fazla söze hacet bırakmamışlardır.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Hucibetin naru bil şehevat ve hucibetil cennetu bil makarih.
0: Cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır. Cennetin ve cehennemin sahibi Allah'tır. Cenneti kazandıracak, cehennemden uzaklaştıracak söz ve davranışları kullarına O haber vermiştir. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurur. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Evet, karar verme yeri dünyadır. Karar verecek olan da bizleriz. Bizden önce nice insanlar gelip geçti. Kimisi hak ve hakikat yolunda oldu, kimisi kendi eliyle kendi sonunu hazırladı. Şimdi sıra bizde. Rabbimizin yoluna girip şükreden bir kul olarak cennete mi gireceğiz, yoksa nankörlük edip cehennem ateşiyle karşı karşıya mı geleceğiz? Cehennem, Allah'a iman etmeyenleri, O'nun gönderdiği hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenleri, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayanları, İslam'ın getirdiği inanç esaslarına iman etmeyenleri beklemektedir. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ibadetleri yapmayanlar, tevbe edip günah yükünden kurtulmayanlar, cehennemle yüz yüze geleceklerdir. Dünya hayatında gösteriş yapanlar, kibirlenenler, riyakar ve isyankarlar, Allah'a inanmadıkları halde inanmış gözüken iki yüzlüler, yalancılar, iftiracılar, iftira atanlar, bozguncu oldukları halde ıslah edici olarak kendilerini gösterenler ve kutsal değerleri istismar edenler, hak ve hakikat yolundan saptıranlar, cehennem azabından kurtulamayacaktır. İyilik yapmadığı ve kötülükten sakınmadığı halde başkasına iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar cehennem azabına sürüklenecektir. Şeytanın vesvesesine kanıp nefsin heves ve isteklerinin peşinden koşanlar, haksız cana kıyanlar, zalimler, zorbalar, hayvanlara eziyet edenler ve doğal çevreye bile bile zarar verenlerin varacağı yer cehennemdir. Ana babaya isyan eden, faiz yiyen, rüşvet alan, ölçü ve tartıda sahtekarlık yapan, yetim malı yiyen, gasp ve hırsızlık yapan, içki içen, kumar oynayan, büyü ve sihir yapan yahut yaptıran, komşusuna eziyet eden, kısacası Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmayan ve günahlarına tevbe etmeyen kişinin kötü amelleri cehenneme girmesine sebebiyet verebilecektir. Hiçbirimiz cehennem ateşiyle karşı karşıya gelmek istemeyiz. Öyleyse cehennem ehli olmamak için bu dünyadayken üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeliyiz. Allah Teala'nın bizlere hatırlattığı sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Biz de Peygamberimizin duasıyla Rabbimize yönelelim. Allah'ım, kabir azabından ve cehennem azabından sana sığınırım. Amin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden, himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü, gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen, adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü, zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

0: Vâbisa bin Ma'bed radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.
1: Ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emrettiğinde imkanı olmayanlar çarşıya gider, hamallık yapar, yaklaşık bir kilo hurma kazanırdı. O kazandığıyla sadaka verirdi. Bugün onlardan bazılarının 100 binlik serveti vardır. Ama şimdi sadaka

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebu'l-Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin, onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Karanlık dünyasını imanın nuruyla aydınlatan sahabi İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh. Sahabenin önde gelenleri gibi onun hakkında sayfalar dolusu bilgi yoktu tarih kitaplarında. Lakin o ne sıradan biriydi, ne diğer sahabilerden daha az tanınıyordu, ne de zamanla unutulup gitmişti. Resulullah'la öyle bir hatırası vardı ki unutulması imkansızdı. Nitekim kıyamete kadar zayi olmayacak tek kitap Kur'an-ı Kerim'de bir sure sırf o hatıra üzerine nazil olmuş ve Hazreti Peygamber Rabbinin itabıyla karşı karşıya kalmıştı. Adı Husayn'dı. Mekke'de İslamiyet'i ilk kabul edenlerdendi. Müslüman olunca Allah Resulü ona Abdullah adını verdi. Kendi bildi bileli âmâ idi. Bundan dolayı annesi Atike binti Abdullah'a Ümmü Mektum künyesi verilmişti. Kendisi de annesine nispetle İbni Ümmü Mektum diye tanınmıştı. Risaletin ilk yıllarıydı. Hazreti Peygamber Rabbinden aldığı tebliğ görevini hakkıyla ifa edebilmenin gayreti içerisindeydi. Müşriklerin ileri gelenlerinden birine İslam'ı anlatıyordu. Zayıf bir ihtimalle de olsa onun iman etmesi Müslümanlar açısından önemli bir kazanç olacaktı. Anlattıklarına kulak vermişti bir kere, biraz daha dinlese ikna olacaktı belki de. Umutluydu Allah Resulü. O sırada İbni Ümmü Mektum çıka geldi. Resulün rehberliğine ihtiyacı vardı. Yüce Allah'ın elçisine öğrettiklerini öğrenmek istediğini söyledi. Hazreti Peygamber ise konuşmasının bölünmesini istemiyordu. İbni Ümmü Mektum'un zamansız gelişinden hoşlanmamış olacak ki yüzünü ekşiterek çevirdi. İbni Ümmü Mektum'un kendisine takınılan tavrı o an için görmesi imkansızdı. Fakat her şeyi gören ve işiten Yüce Allah elçisini derhal uyardı ve şu ayetlerle başlayan Abese suresini indirdi. Kendisine o âmâ geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve çeviriverdi. Ey Muhammed, ne bilirsin, belki de o arınacak veya öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana gelene ise aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Abese suresi 1-12. ayetler. Müşriklerin önde gelenlerinden birinin Müslüman olması, birçok kişinin iman etmesi anlamına gelmekle birlikte, Resulullah'tan öğüt almak isteyen bir Müslümanın ihtiyacından daha öncelikli değildi. Kendisini müstani gören kibirli müşriğin aksine, İbni Ümmü Mektum'un âmâ oluşu, hakikati görmesine ve o doğrultuda çabalamasına engel olmamıştı. Zira asıl engel, arınmayı reddeden iman yoksunu kalplerdeydi. Bu olaydan sonra Allah Resulü artık İbni Ümmü Mektum'u her gördüğünde ona, "Ey kendisinden dolayı Rabbimin beni azarladığı zat, merhaba!" diye hitap ediyordu. Ona verdiği değeri sözleriyle olduğu kadar davranışlarıyla da ortaya koyuyordu. Kendisi hicret etmeden önce Medineli Müslümanlara Kur'an öğretmek üzere Mus'ab bin Umeyr'in yanında İbni Ümmü Mektum'u da gönderdi. Hicretten sonra ise onu Bilal-i Habeşi ile birlikte Mescid-i Nebevi'nin müezzinliğini yapması için görevlendirdi. Çeşitli seferlere çıkarken Medine'de kalanlara namaz kıldırması için 13 defa yerine vekil bıraktı. Resulullah'ın kendisine iltifat göstererek sosyal hayata katılımını sağlaması İbni Ümmü Mektum'u oldukça mutlu ediyordu. Bununla birlikte müminlerden cihada katılmayıp oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz ayeti nazil olduğunda derinden sarsılmıştı. Gücü yetseydi geri kalır mıydı hiç cihattan? Böylesi bir sevaptan mahrum kalmak ister miydi? Lakin elinden bir şey gelmiyordu. Hiç bu kadar çaresiz hissetmemişti kendini. Bunun üzerine aynı ayet
özür sahipleri hariç istisnasıyla birlikte yeniden indirildi. Zira Allah Celle Celalü iki sevgilisini gözlerini alarak sınadığı İbni Ümmü Mektum'a ve onun gibi mazereti olan hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemezdi. İbni Ümmü Mektum bu ve benzeri bazı olaylarla İslam'da engellilere yönelik hükümlerin belirlenmesine vesile oldu. İbni Ümmü Mektum yaşadığı sürece cihada katılma arzusu içinde hep bir ukde olarak kaldı. Yıllar sonra Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde bu arzusunu gerçekleştirmeye karar vererek Kadisiye Savaşı'na katıldı. Zırhını kuşanmış, elinde siyah sancağıyla ilk ve son kez katıldığı bu savaşta ya da savaşta aldığı yaralar nedeniyle daha sonra Medine'de şehit düştü. Kalpleri olduğu halde anlamayan, gözleri olduğu halde görmeyen, kulakları olduğu halde işitmeyen, görünürde sağlıklı, nice bahtsız insanın aksine, karanlık dünyasını imanın nuruyla aydınlatan ama sahabi İbni Ümmü Mektum, Rabbinin rızasına giden yolda engelleri aşarak sonunda arzu ettiği mertebeye ulaştı.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi'l-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün? Dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi, diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet, dedik. O da, Allah'ım, şahit ol, buyurdu.

0: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

Mümkünse ayakta kal. Mümkünse ayakta kal. Mümkünse ayakta kal. Bırak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti.

Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İnsan bilir, herkes bilir. Kime sorsan tek bildiği bilirim dediğidir. Ama bilmek anlamak değildir. Anlamak yaşamak ve şiar edinmektir. Ne yazık ki çoğu zaman insanın bildiği anlamaya yetmez. Anladığıysa yaşadığına yön vermez. İşte bu yüzden ilim peşinde olmak gerek. Ama zordur ilme talip olmak. Meşakkatli bir yoldur. Eminlik ister. Bu yolda emin olduğumuz yerlerden biri de mescitlerdir. Mescit, ruhun ilimle, kalbin sevgiyle buluştuğu yer. İlme, bilgiye ve hikmete doğru açılan bir yoldur. Bu yolda öğrenme aşkıyla yananlara dur diyen çok olur. Engeller çıkar, zorluklar eksik olmaz. Söz konusu kadınlar olduğundaysa meşakkat katlanır. Kız çocuklarını diri diri gömen bir toplumdan Yesrib'i Medine'ye çevirip kadınıyla erkeğiyle bir medeniyet inşa eden dinin mensupları olarak eğitimimize, ilme talip oluşumuza dur diyene cevap yine alemlere rahmet Efendimiz'den gelir. Yüzyıllar evvelden seslenir Efendimiz. Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın. Çünkü İslam'da ilim öğrenmek ibadet kadar değerlidir ve bu hak kadınlara da verilmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhayı düşünün. Mescidin ilmi ve ruhi ortamında geçen saatler sadece kendi ruhunu aydınlatmakla kalmamış, çevresine de ışık olmuştur. Öğrendikleriyle insanlığa rehberlik etmiş, bilgisiyle toplumu aydınlatmıştır. Eğitim bir haktır. Kimse her ne sebeple olursa olsun bu hakkı kadınlarımızdan alamaz. İlme ve öğrenmeye açılan her kapı insanı aydınlatmakla kalmaz, tüm toplumu da aydınlatmış olur. Kadınlarımızın eğitime, ilme ve bilgiye erişimini engellemek sadece bir hakkı ihlal etmek değil, insanlığın kendi ışığını karartması, Efendimizin inşa ettiği medeniyete ihanet demektir. Toplum, kadınların, özellikle de annelerin elinde şekillenir. Yetişen ahlaklı ve eğitimli her çocuk, geleceğimizin en büyük mirasıdır. Çocuk, geleceğimize en büyük mirastır. Bundandır, kadınlarımız asırlar önce mescitlerde olduğu gibi, bugün de okullarda, kütüphanelerde öğrenmenin, araştırmanın peşindedir. Onların bilgiyle açtığı her kapı, medeniyetin kapısını aralar. Onlara engel olansa karanlığı çoğaltır. Kadınlarımızın ilimle yükseldiği toplum hem ruhunu hem de aklını aydınlatan bir medeniyetin ta kendisidir. Ve biz bu ışığı söndürmeye değil, büyütmeye mecburuz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle

0: amirin davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yesar anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: dolu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş, cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarının ise köprücük kemiklerine kadar çıkar. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet, buyurdu.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.
1: Resulullah bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

0: Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küs durması helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim, azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi. Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, biz de pek çok. Onlar yerlerinde dursun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzubillahimineşşeybanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Miraç bahsini okuyordum. İsra ve Miraç hadisesi rüyada mı oldu, yoksa hem ruh ve hem de bedenle mi oldu? Mevzu onu işliyorduk. Şimdi müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, bu konuda bize bilgi verecek. Galel müellif, müellifimiz eserin yazarı Kadı İyaz dedi ki, Vel hakku min haza ve sahihu inşallahu, ennehu israun bil cesedi ve ruhi fil kıssati kulliha ve aleyhi tedullul ayet ve sahihul akbar vel itibar. Diyor ki Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, şimdiye kadar naklettiğimiz çeşitli görüşler vardı ya, bu görüşlerden doğru ve sahih olanı şudur. Gerçi en doğrusunu yine de Allah bilir ya, dedikten sonra şunu söylüyor. Miraç olayı ta başından sonuna kadar, yani Mekke'den ayrılıp Kudüs'e gidip Beytül Makdis'e, sonra semalara çıktıktan ve tekrar dönene kadar Fahri Kainat Efendimiz uyanıkken olur. Bu seyahat onun hem bedeniyle hem de ruhu ile yakınmıştır. Uyanıkken olmuştur ya, rüyada değil. Ayet-i kerimede, sahih hadislerde ve bunların ayet ve hadislerin birbirleriyle mukayese edilmesi de bunu ortaya koymaktır. İsra ve Miraç hadisesi hem ruhla ve hem bedenle olur. وَلَا يُعْدَلُ عَنِ الظَّاهِرِ وَالْحَب۪يكَةِ اِلَى التَّعْو۪يلِ اِلَّا اِنْدَ الْاِسْتِحَالِتِ. Burada bir kaide ortaya koyuyor, diyor ki deliller, yani ayet ve hadisi şerifler birbirleriyle bağdaştırıldığı sürece metinden anlaşılan nana bırakılıp da mecaza ve tevhile gidilmez. Açıkça ayetler ve hadisler bir şey ortaya koyuyorsa ona bakılır. Mecazi bir anlatım var burada denilmez. Öyle bir şey olmaz. Tevil yapılmaz. Veleyse fil isra'i di cesedihi ve haliye gazatihi istihaletu iz levkâne menâmen lekâle bi ruhi abdihi ve lem yegul bi abdihi. Ayeti kerimeyi de ele alarak diyor ki Kadı İyaz, Miraç olayının Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hem ruhu hem de bedeni ile uyanıkken olması aklen de mümkündür, dinen de mümkündür. Akla da aykırı değildir bu. Dini naslara da, ayete ve hadise de aykırı değildir. Eğer Miraç uyanıkken değil de bazılarının dediği gibi uykuda olmuş olsaydı, şimdi onların görüşüne bakarım, uykuda olmuş olsaydı Allah Teala bunu açıkça söylerdi ayeti kerimede. İsra suresinin birinci ayetinde bunu açıkça söylerdi. O zaman bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan aldı, Mescid-i Aksa'ya götürdü demezdi de şöyle derdi. Bir gece kulunun ruhunu alıp götürdü. Öyle demiyor. Bedeniyle olduğunu anlatmak için Allah Teala Hazretleri bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan aldı, Mescid-i Aksa'ya götürdü buyuruyor. Bir gece kulunun ruhunu alıp götürdü demiyor. Öyle dememiş de ne demiş? Kulunu götürdü demiş. Yani kulunun bedenini aldı götürdü demektir. Açık. Kulunu aldı götürdü diyor. Ve kavluhu Teala estağfirullah ma zâgal basaru ve ma tagâ. Necm suresinin 17. ayeti kerimesini zikrediyor müellifimiz burada.
bu ayeti kerimede Allah Teala Hazretleri göz ne şaştı ne de haddinden aştı buyuruyor. Bu beyan, bu ifade, Allah Teala'nın bu ifadesi Miracın sadece ruh ile olmadığını, hem ruh hem de bedenle olduğunu gösterir. Yani göz ne şaştı ne de haddini aştı diyor. Rüya halinde böyle bir şeyden söz edilebilir mi? Gözüm şaşmaması hali uyanıkken olur. Ve diyor ki velev kâne menâme lemâ kânet fîhî âyetun velâ mucize velemestebâdehu el küffâru velâ kezzebûhu fîhî velertedde bihî du'afâru men esteme veftütinû lihî İz misru hâzâ minel menâmâti lâ yünker. Çok güzel, çok açık bir şekilde bu işin bedenle olduğunu ifade ederek diyor ki, şayet Miraç ötekilerin dediği gibi uykuda meydana gelseydi, bu Fahri Alem Efendimizin peygamberliğine bir delil sayılmazdı ki. Uykuda olmuş. Uykuda olması öyle bir önemli bir şey değil. Mucize olmazdı o zaman. Bu mucize olmaz. Yani hepimiz uykuda nerelere gidiyoruz? Şu da bir gerçek. Uykuda meydana gelen böyle bir olayı kafirler de inkar etmezlerdi. Kafirler niye inkar ettiler? Nasıl anladılar Miraç olayını kafirler? Bedenle olmuş diye anladılar. Ruhla olmuş diye anlasalardı o ben de gidiyorum her gün nerelere derlerdi ya. Öyle demediler. Bu işin bedenle hem ruh hem bedenle olduğunu kafirler anladılar. Kıyameti kopardılar. Olmaz böyle şey dediler. Olur mu yahu? İnsan yani bir gecede gecenin bir kısmında Mekke'den kalkacak. Aylarca gidilen Kudüs'e varacak. Oradan semalara çıkacak. Olmaz bu dediler. Bu seyahat onun hem bedeni hem de ruhu ile yapılmıştır. Ayet-i kerimede sahih hadislerde bunu göstermektedir. Evet. Ve diyor ki müellifimiz miras olayını duyan ve yeni Müslüman olan bazıları dinden dönmüş. Niye döndü? Olmaz böyle bir şey dediler. İnsan aklı bunu kabul etmez dediler. Rüyada gittim deseydi Peygamber Efendimiz hiçbir şey olmayacak. Olur diyeceklerdi. Bundan kolay ne var? Biz de rüyada nerelere gidiyoruz derlerdi. Sağlam bir imana sahip olmayan bu yeni Müslümanlar da Miracı duyunca eski dinlerine geri dönmezlerdi. Kendilerini çetin bir azaba götürecek olan böyle büyük bir günahı işlemezlerdi. Yani dinden dönmek gibi bir işi yapmazlardı. Şurası muhakkak ki böyle rüyaları yani rüyada olmuş olsaydı kimse yadırgamazdı. Yadırgamaz ya. Rüyada olan şeyleri yadırgamaz. Aklın almayacağı şeyleri anlatsanız siz ben rüyada şunu gördüm şunu gördüm. Allah Allah olur derler yani. Kimse bir şey demez. Bellem yekun zâlike minhum illâ ve gad alimû enne haberahû. اِنَّمَا كَانَ عَنْ جِسْمِهِ وَحَالِ يَقْزَتِهِ اِلَى مَا زُكِرَ فِي الْحَد۪يسِ مِنْ زِكْرِ سَلَاتِهِ الْاَنْلِيَاءِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ Mekkeli müşrikler, kafirler, Miraç hadisesini duyunca neyi anladılar? O olayı duyunca neyi zihinlerinde canlandırdılar? Bahri Cihan Efendimiz'in mübarek bedeniyle ve uyanıkken yaptığı bir seyahatten bahsettiğini anladılar. Onun için kendisini yalanladılar. Yalan söylüyorsun, olmaz böyle şeydi. İnsan o kadar kısa zamanda böyle bir yolculuğu yapamaz dedim. Hele göklere çıkamaz.

0: رواية أنس في السماء على ما رضى غيره وذكر مجيء جبريل له بالبراق فخبر المعراج فاستفتاح السماء فيقال ومن معك فيقول محمد. Hz. Enes rivayet ettiği hadisi şerife geçen şu olayları hatırlayalım sevgili kardeşlerim. Meğerlerimiz böyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Beytül Makdis'te yani Kudüs'te, diğer rivayetlerde ise Sena'da peygamberlere namaz kıldırması olayı, Hz. Cebrail'in burağı alıp onun yanına getirmesi, göklere yükselmesi, yükselmeleri beraberce, Cebrail aleyhisselamın meleklere sema kapılarını açın dediği zaman meleklerin ona yanındaki zat kim diye sormaları, Hazreti Cebrail'in de Muhammed diye cevap vermesi, bütün bunlar neyi gösteriyor bize? Bu işin bedenle olduğu, ruhla ve beden olduğu. Ve daha devam ediyor. Ve likaihi enbiya fiha ve haberihim ma'hu ve terhibihim bihi ve şe'nihi fi fardus salati ve müraciatihi ma'a Musa fi zal. Miracın uykuda değil uyanıkken olduğunu gösteren delilleri sayıyorduk. Saymaya devam ediyoruz. Server-i Enbiya Efendimizin öteki peygamberlerle karşılaşması. Peygamberlerle karşılaştığı diye hani Hazreti Adem'den başlayıp Hazreti Musa'ya kadar çeşitli katlarda, semanın katlarında onlarla görüştü, tanıştı, merhabalaştı. Gördüğümüz şekilde onlarla konuşması, peygamberlerin ona merhaba etmesi, hoş geldin demesi. Miraç'ta 5 vakit namazın farz kılınması konusuyla ilgili olarak Musa aleyhisselam ile konuşması, yani bu kadar namaz, 50 vakit namaz ağır bir yüktür, ümmetin bunu yapamaz, sen tekrar Cenab-ı Mevla'ya müracaat et, onu indirmesini istirham et demişti ya Hazreti Musa. İşte bu, bütün bunlar neyi gösteriyor? Miraç'ın uyanıkken olduğunu, bedenle olduğunu göster. İşte bu sebeple olayı duyan kimseler, yani müminler ve kafirler büyük bir imtihan geçirmişti. Kafirler olmaz böyle şey demişti. Bir kısmı dinden dönmüş. Yani mümin olanların bir kısmı abi dersin kafirler diye başladı. Kafirler Hazreti Ebu Bekir'e koşuyorlar biliyorsunuz. Senin arkadaşın neler söylüyor duydun mu Sinan diye hani. Rüyada olmuş olsaydı Hazreti Ebu Bekir'e koşup niye gitsin mi? Niye şaşırsın da? Öteki adamlar yani mümin olan yeni Müslüman olanlar niye dinden dönsünler olmaz böyle bir şey diye. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Miraç hadisesi bedenle. Hem ruh hem bedenle olmuştu. Bunu gösteriyor. Ve devam ediyor. Kadı İyaz Allah ona rahmet eylesin ne güzel anlatıyor bu meseleyi. Ve fi ba'dı hazihi l-akbar fe ahaze yani Cibril bi yedi fe arace bi ile semai. Miraç olayının anlatıldığı hadisi şeriflerden birinde Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cebrail aleyhisselam elimi tuttu, beni aldı, semaya çıkardı. Hadis böyle başlıyor. İlâ kavlihi. ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ بِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَكْلَامِ وَأَنَّهُ وَصَلَ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَرَأَى فِيهَا مَا ذَكَرَهُ. Ve şöyle devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesini anlatırken, Cebrail beni semada öyle yüksek bir yere çıkardı ki, semada öyle bir yere vardık ki, ben orada kaza ve kaderi yazan kalemin çıkardığı cızırtıyı duymaya başladım. Öyle bir yere çıktık ki, kaza ve kaderi yazan meleklerin elindeki kalemin cızırtısını uymaya başlar. Bahri Kainat Efendimizin Sidretül Münteha'ya varması, yani meleklerin bile en son çıkabileceği yere varması, cennete girmesi, cenneti görmesi ve orada haber verdiği şeyleri bize anlatması, ashabına anlatması neyi gösteriyor bütün bunlar? Miracın hem ruh ile hem de bedenle olduğunu gösterir. Bütün bu teferruat, Efendimizin anlattığı bu olaylar, kaza ve kaderi yazan kalemlerin cızırtısını duydun demesi, cennete girmesi, oraları gezmesi, görmesi, cehenneme gitmesi, görmesi, efendim bütün bunlar neyi gösteriyor? Bu olayın hem ruhla hem bedenle olduğunu gösteriyor. Kale İbn Abbas, hiye rubya aynin ra'aha sallallahu aleyhi ve sellem, la ru'ya menami demiş. Efendimizin amcazadesi Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Miraç, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin rüyada gördüğü bir şey değildir. Mübarek gözleriyle gördüğü bir olay demiş. Ashab-ı kiram da böyle inanıyor zaten. Miraç olayı dediğimiz şey rüya ile olan bir şey değil, gözde olan, gözde görülen bir şeydir. Ve anil haseni fihi, bu konuda tabiinin meşhur alimlerinden Hasan-ı Basri hazretlerinin rivayet ettiği Miraç hadisesine göre Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beyna ena naimun fil hicri ca'eni cibrilu فهمزني بعقبه فكنت فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي فذكر ذلك ثلاثا فقال في الثالثة فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة فذكر خبر البراق. Bahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben Hicr'de uyuyordum. Sevgili kardeşlerim, Hicr neresidir? Altın oğlum, tam altıdır. Kabe'ye bitişik Hatim denilen bir yer var. Kabe'nin kuzeyinde yarım daire şeklinde bir duvar orası. Altın oğlum tam altında. Ben orada uyuyordum diyor Efendimiz. Cebrail yanıma gelip topuğuyla dürttü diyor. Üttü. Ben de doğrulup oturdum. Ama bir şey göremedim. Bir şey diyor, kimseyi göremedim diyor. Tekrar uyudum. Uykuya daldım. Sultan-ı Rusul Efendimiz bu dürtme işinin 3 kere olduğunu söylüyor. Sonra şunu ifade buyuruyor. 3. defasında uyandım. Cebrail kolumdan tuttu ve beni Mescid-i Haram'ın kapısına getirdi. Bir de ne göreyim? Orada bir hayvan var. Bu sözleri söyledikten sonra gönlümüzün sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burak'ın sırfında Cebrail aleyhisselam ile birlikte yaptıkları yolculuğu anlatmaya başladı. Evet. Şimdi müellifimiz ne yapıyor? Miraç'la ilgili farklı sahabilerin anlattığı farklı olayları anlatıyor. Yani her biri aklında kalanı söylüyor. Bu muazzam bir, uzun bir olay tabii. Bazısının aklında birazcık farklı bir şey kalmış oluyor. Öteki onu zikretmemiş oluyor. Yani Ümmü Hani. Ümmü Hani'nin de Peygamber Efendimiz'in amcasının kızı olan Ümmü Hani'nin de anlattığı bir miraç olayı var. Ma üşfiye bi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem İlla ve huve fî beyti demiş Ümmü Hani. Ümmü Hani'yi hatırladınız. Amcası Ebu Talib'in kızı. Beraber büyüdüler. Efendimiz amcası Ebu Talib'in evinde büyüdü ya. Yani 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in yanında kaldı. Dedesi vefat edince 6 yaşından itibaren ta evleninceye kadar 25 yaşına kadar amcası Ebu Talib'in evinde kaldı. Ümmü Hani de amcasının kızıydı. Beraber büyüdüler. Şimdi Ümmü Hani diyor ki Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evimdeydi. Miraç demek ki muhtelif defalar olmuş bir olay. Tilkel leylete sallal işa el ahira ve nâne beynena felemmâ kâne gubeydel fecri ehebbena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felemmâ salles subha ve salleyna kâle. Ünhani diyor ki Allah'ın Resulü o gece yatsı namazını kıldı, biz de uyudu. Allah'ın Resulü sabah namazından biraz önce bizi uyandırdı. O da biz de sabah namazlarını kıldık. Ondan sonra şöyle buyurdu. Ya Ümmehani, lagat salleytu ma'akum el-işa el-ahira, kema ra'iti bihaza'l-vadi, sümme ci'tu beytel-maktisi, ve salleytu fihi, sümme salleytil gadate ma'akumul an, kema terav. Olay biliyorsunuz hicretten önce olmuş. Yani o zaman cemaatle namaz kılınamıyor Mekke'de. Kafirler buna izin vermiyorlar. Herkes evinde namaz kılıyor. Veya Müslümanlar cemaatle namaz kılmak istedikleri vakit Mekke'nin dışına çıkıyordu. Tenha bir yerde namaz kılabiliyor. Yani aklınıza niye cemaatle namaz kılmamış diye gelirse onu izah etmek için söylüyorum bunları. Ümmühani anlatıyor. Resul-i Ekrem buyurur ki ya Ümmühani, lekad salleytu na'akumul işa'el ahira kema ra'iti bihazel vadi. Senin de gördüğün gibi ben yatsı namazını sizinle beraber burada Mekke'de kıldım. Yatsı namazını sizinle beraber burada kıldım, Mekke'de kıldım. Sonra Beytül Makdis'e gittim, Kudüs'e gittim. Ve orada namaz kıldım. Sonra da şimdi gördüğün gibi sabah namazını sizinle beraber kıldım diye Miraç olayını bize anlattı diyor Ümmü Hay. Ve hâzâ beyyinun fî ennehu bi cismihi. Ümmü Hani radıyallahu anhânın bu rivayeti İsra olayının, İsra neydi? Mekke'den Kudüs'e kadar olan yolculuk. İsra olayının ruh ile değil, beden ile olduğunu göstermekte. Ve an Ebi Bekir'in min rivayeti Şeddad İbni Evs'in anhu. Bir başka rivayet anlatıyor müellifimiz. Yani Miraç konusunda hangi sahabiler neler söylemişlerse onları bize naklediyor. Çünkü her birinin rivayetinde farklı bir bilgi kırıntısı var. Bize onları naklediyor. Ashab-ı kiramda Şeddad İbni Evs var. Bu zat Hazreti Ebu Bekir'in Miraç olayına dair rivayetini naklediyor. Şöyle naklediyor Şeddad İbni Evs Hazreti Ebu Bekir'den. Hazreti Ebu Bekir Miraç gecesinde Peygamberi Zişan Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah, dün gece seni aradım fakat seni her zaman aradığım yerde bulamadım dedi. Şimdi uykuda olsaydı Efendimiz'in bedeni nerede olurdu? Her zaman aradığı yerde bulunurdu. Seni bulamadım ya Resulallah dedi. Ve cevaben bu, inne Cibril aleyhisselam hameleni, bazı rivayetlerde hamelehu ilel mescidil aksa. Bunun üzerine Server-i Enliya Efendimiz ona dün gece Cebrail aleyhisselam beni aldı Mescid-i Aksa'ya götürdü dedi. Evet, bu da bir başka bilgi. Miracın, İsra'nın bedenle olduğunu gösteren bir başka misal. Bir başka misal daha veriyor. Ve an Umere radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da bu konuda bir rivayeti var. Hazreti Ömer rivayeti diyor. Buna göre Sultan-ı Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki salleytü leylete işriye bi fi mukaddemil mescidi. Miraç gecesi Mescid-i Aksa'nın ön tarafında namaz kılıyor. Mescid-i Aksa'nın ön tarafında namaz kıldım buyur. Hazreti Ömer naklediyor ve devam ediyor. Sümme dehaltu sahrata fe izâ bi melekin kâimin ma'ahu aniyetin selâsün ve zekerel hadise. Kudüs'te Beytül Makdis'te namaz kıldıktan sonra oradaki kayanın altında, sahranın altında olan mescide girdim. Biz de ne göreyim? Orada bir melek var. Elinde de 3 tane bardak bulunuyor. Bir tepsi içerisinde 3 tane bardak bulunuyor. Daha önce okuduğumuz rivayette biliyorsunuz Cebrail aleyhisselam 2 bardak getirmişti. Bu bardakların birinde şarap vardı, ötekinde süt vardı. Bu rivayete göre ise 3 bardak getiriliyor. Cebrail demiyor da bir melek. O meleğin getirdiği bardaklardan birinde süt vardı, diğerinde şarap vardı, diğerinde de bal. Efendimiz büfür imtihan ediliyor. Efendimiz süt bardağını aldı, böylece fıtrata uygun olanı almış oldu. Fıtrata uygun, en uygunu süttür. Efendimizin de çok sevdiği bir şeydir. Fıtrata uygun olanı aldın diyor Hazreti Ömer. Ve hazihi tasriha, şimdi toparlıyor müellifimiz Kadı İyaz İsra olayını, diyor ki ve hazihi tasriha zahiretun gayru müstahileti fetukmelu ala zahiriha. Bu açıklamalar neyi gösteriyor diyor. Bu açıklamalar neyi gösteriyor? Miracın rüya halinde değil, uyanıkken olduğunu gösteriyor. Sahabilerden anlattığımız bu olaylar, bu haller miracın uyanıkken olduğunu gösteriyor. Bu durum akla da uygundur. Dine de uygundur. Bunu akıl da inkar etmez, din de inkar etmez. Akla da aykırı değil, dine de aykırı değildir. İşte bundan dolayı miraç olayı zahirine göre yorumlanır. Anlatışa göre, anlatıldığı şekle göre yorumlanır. Tevhile gitmeye gerek yoktur diyor müellif. Ayrıca yorumlamaya gerek yok. Açıkça anlaşılıyor diyor. Bu olay bedenle olmuş. Evet, böylece dersimizi de burada bitirmiş oluyoruz sevgili kardeşler. İnşallah daha sonraki derste devam ederiz. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatih.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar. Müminler kalkarlar. Cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste derler. O da sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan, Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun. Şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun? Göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir, demiştir.

Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki, her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz." buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûn tâibûn, âbidûn sâcidûn, lirabbinâ hâmidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzâbe vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti.

Buraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da ey Ademoğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi? Hiç hayırlı gün gördün mü diye sorulur. Vallahi görmedim ya Rabbi diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da ey Ademoğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi? Hiç şiddete maruz kaldın mı? Diye sorulur. Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım der.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

0: Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır.
1: Biz Kur'an okur, çocuklarımıza da okuturken ve onlar da kıyamete kadar çocuklarını okutacakken ilim nasıl kaybolur diye soran Medine'nin bilge kişilerinden Ziyad bin Lebide Hazreti Peygamber, Müslümanların geleceğine yönelik şu önemli uyarıyı yapmaktaydı. Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i okudukları halde içindekilerden faydalanmayan kişiler haline gelmediler mi?

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin: ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır buyurdu.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Allah'tan korkmak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 404 nolu hadis. Ve'an Enes'in radıyallahu anhu. Hazreti Enes'ten Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle dedi ki, Hatabana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe verdi veya bize bir konuşma yaptı, hitap etti. Hutbeten öyle bir hitaptı ki ma semi'tu mislaha kattu. Ben onun gibi bir hitabı, o günkü gibi bir hitabı yani hiç duymamıştım. Yani çok etkilendiğim bir konuşma yaptı o gün. Fakala konuşmasında şöyle demişti. Lev te'alemûne mâ a'lemû. Benim bildiğimi bilseniz, ledahiktum galilen, az gülerdiniz. Ve lebekeytum kethiran, ve çok ağlardınız. Dünya hayatı diye yaşadığımız bu sürecin ne kadar rigid ve keskin kuralları olduğunu ve buradaki tüm bu imkanların Yaradan'a karşı nasıl büyük bir sorumluluk oluşturduğunu sezebilmemiz, kestirebilmemiz, anlayabilmemiz için söylenmiş bir ifade olarak anlaşılabilir. Daha dün anne karnında bir damla bile değilken bizi yaratıp nice badirelerden geçiren, ki bu durum sıvıdan canlı, etli, kanlı, kemikli, kaşlı, gözlü, saçlı, elli ayaklı bir varlığa kadar giden bir cenin süreci. Şu an her birimizin kullandığı beden böyle bir yaratmanın eseri ve bize hazır verilmiş gözüküyor. Kullanıyoruz şu anda. Doğum ayrı bir safha, bebek bekleyenlerin doğuma dair süreçleri, düşündükleri, bu olağanüstü halin yani insanın doğumu, hayata gelişi, ne kadar önemli bir geçiş süreci olduğu, bu bildiğimiz kısımları kadarıyla bile zaten ağlatıyor. Bu süreci başarıyla tamamlayıp gün yüzüne çıkan yavru bile, bebek bile ilk verdiği tepki ağlamak oluyor. Düşünün ki biz hayata doğru ilerleyen bu sürecin önümüzde bizi bekleyen ölüme doğru ilerleyen sürecine gebeyiz. Nasıl ağlamayalım? Her bir hücremizin cana kavuştuğu dönemi geride bıraktık. Her bir organımızın ve hücrelerimizin canını kaybedip, canlılığını kaybedip, nadasa bırakılmış toprak gibi, canının çekileceği ve artık herhangi bir nesne gibi, taş toprak gibi cansız kalacağı bir sürece gebeyiz. Önümüzde bizi bekleyen bu. Ve bundan işin ilginci, ironik olan hiçbirimiz şüphe duymuyoruz. Bugün üzerimizi örttüğümüz sıcak soğuk dengesine karşı ateş ölçerlerle bedenimizdeki ısıyı kontrol ettiğimiz, kaşımız, gözümüz, saçlarımız, narin tenimiz, nice kremlerle şunlarla bunlarla bakımlarını sağladığımız, en küçük bir çiziye hatta basitçe bir iğneye karşı bile ürpertiyle karşılık verdiğimiz bu varlığımızın bir taş gibi, kaya gibi, ağaç gibi, toprak malzemeleri arasında kaldığı ve öylece oracıkta çözülüp kaybolduğu bir süreç önümüzde bizi bekliyor. Allah'ın Resulü bundan daha ötesini haber vermiş. Bu görünen yüzü, görünmeyen boyutunda vahyin bize bildirdiği, kötüleri meleklerin gelip kıskıvrak yakaladıkları, yadribune vucuhahum ve edbarahum, yüzlerine vurdukları, dübürlerine yani artlarına vurdukları ve onlara ahricu enfusekumul yevm, çıkarın şimdi kendinizi bu bedenden diye bedenlerinden çıkmaya zorladıkları o korkunç an, bu diş çekmeye falan benzemiyor. Canın bedeninden çıkarılması anı. Doğduğumuz günden beridir iç içe bulunduğumuz ve kendimizi bedenimizle aynı zannettiğimiz varlığımızın artık ayrılması. Bedeni terk ettiğimiz an. اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Haydi çıkarın kendinizi bu bedenden. Bugün aşağılık azabı tadacağınız gündür. Yaradanınızı, var edeninizi, size bu hayatı, bu bedeni sağlayan kudreti yok sayıp rastgele, kazara, rastlantılarla olmuşuzdur belki diyerek göz göre göre görmezden geldiğiniz sahibinizin huzuruna çıkarılacaksınız. Haydi, bu süreçlerde öylesine rigid, öylesine kaskatı, aşağılayıcı ve azap dolu korkunç merhaleler var ki ucu ebedi azaba uzanan bir süreç. Ve ilginç olan, böylesi bir ihtimal hepimiz için geçerli. Sen, ben ve o için. Henüz ölmediğimize göre hayatımızı güzelce tamamlayacağımızdan hiçbirimiz emin olamayız. Şayet bir güzelliği yaşıyor isek bunu da nedenli içtenlikle yaptığımızı da bilemeyiz. Çünkü bir kısım insanlar da dışa bakan yüzüyle yaşadıkları, sözüm ona, güzellikleri yine dünyada pazarlayıp karşılığını umdukları bir biçimde icra ediyor olabilirler. İyi bir karşılıkla son bulacak olanlar sadece yüreğinde yaratıcısına karşı duyduğu sevgiyi hayatına yansıtan saygılı kullardır. Ve Yaradan'ın haber verdiğine göre bunların sayısı da oldukça az. Buradaki o oldukça az ve kalilun min ibadiyye şakur olan yüzdelik dilime girememe endişesinin bizde oluşturacağı korku, akıbetimizin kararma ihtimali, büyük resmi düşünüp her gece başımızı yastığa koyarken çok yakın bir gelecekte artık başımızın altına yastık koymayacakları, bizi bir lahde yerleştirip Yaradan'ın huzuruna uğurlanacağımız güne adım adım yaklaştıkça ürpertinin içimizi sarması, Allah'ın Resulü'nün öteye dair bize haber verdiklerini birazcık düşününce tam da onun söylediği gibi la dahiktum kalilen, az güler, ve la bekeytum kethiran, çok ağlardınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu minval üzere yaptığı bu konuşmasını ve hitabını nasıl icra ettiyse فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Orada bulunan ashabı, yani sahabe-i kiram, içine girdikleri endişeli halden yüzlerini kapamışlar. Dememişler, biz sahabe-i kiramız efendim, bizden sonrakiler düşünsün. Bizim atımızın tırnağının ucundaki toz bile onların hepsinden üstün. Biz zaten cennetlere gideceğiz. Hiçbir endişe almamış onları, rahat davranmışlar. Hayır, tam tersi. Onları iyi ve faziletli kılan da bu. Endişeyi bütünüyle sahiplenmiş, korkuyu yüreklerine kadar içselleştirmiş ve hissetmiş, yüzlerine vuran endişenin, kaygının getirdiği mahcubiyeti ellerini yüzlerine kapayarak örtmeye çalışmışlar. Fakat da ashab-ı Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme vucuhahum. Allah'ın Resulü'nün arkadaşları elleriyle yüzlerini kapadılar. Ve lehum haninun. Bir yandan da hıçkırıkları duyuluyordu. Hepsi günahını gözünün önüne getirdi. Kim bilir ne kadar az sayıda günahları vardı. Ama onu böyle bir mikroskopla bakarcasına gözlerinde büyüttüler. İyi amellerine güvenmek şöyle dursun, eksiklerine ve yetersizliklerine odaklandılar. Yaradana karşı korkularını büyüttüler, büyüttüler, büyüttüler. Yüreklerini saran bu korkunun yüzlerine vuran, çehrelerine yansıyan o ifadesini de elleriyle saklamaya çalıştılar. İşte Resulullah'ın inşa ettiği ve hayrun nasi karni, insanların en hayırlısı benim çağımda olanlar dediği o faziletli insanların Cenab-ı Hakk'a karşı tevazuları, korkuları bu düzeydeydi. Asıl şimdi bizler daha dünyadayken kendisini cennetlik sayan, parsel parsel cennetleri kendi aralarında paylaşan, hatta kendileri yetmezmiş gibi başkalarına da bunu belli bir aracılıkla vaat eden, beratlarına kavuştuğunu düşünen yığınların gitgide korkudan uzaklaşması, Hakk'a dair, Cenab-ı Hakk'a dair ölüm ve sonrası süreçlerde artık dünyadan birilerini ayarladığı zannıyla kendilerini iyi hissettikleri süreçler, Resulullah'ın inşa ettiği sahabe-i kiramın psikolojisiyle taban tabana zıttır. Benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız diyen Allah'ın Resulü, en yakınındaki Hazreti Fatıma'dan en uzağındaki insana kadar herkese bir fert olarak Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğuna sahip çıkıp hesap vereceği günün endişesiyle yaşamasını salık vermiştir. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihine almış hem İmam Müslim sahihine almış. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet. Yani birinci dereceden sahih bir hadis. Ve fi rivayeten, okuduğumuz hadisin başka bir rivayetinde ise anlatım şu şekildedir. Belaga Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme an ashabihi, bazı arkadaşlarıyla ilgili olarak şeyun, bir şey yani bir bilgi gelip ulaştı. Bu bilginin ne olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen bu olumsuz bir durum rivayetin bu kısmında karartılmış gözüküyor. Çünkü onların derdi şahıslar, Ahmet'in oğlu Mehmet isimleriyle, şahsiyetleriyle kimselerin bizatihi kendileri değildi. Esas olan kötülüğün kendisi, yanlışın kendisi. Dolayısıyla olayın bu kısmını anlatmadılar ama Resulullah'ın kendisine gelip ulaşan ashabıyla alakalı bu bilgi sonrasında onlara nasıl bir öğüt verdiğini bize aktardılar. Diyor ki ravi, fahataba, Resulullah kendisine ulaşan bu bilgiyi duyunca kalktı, bize hitap etti. Fakale, Allah'ın Resulü buyurdu ki, عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ. Bana cennet de arz edildi, ateş de arz edildi. Arz sunum demek. Yani Resulullah'a bir sunum yapılmış ve bu sunumda cennete dair, cehenneme dair gösterimde bulunmuş. Gelişen teknoloji sayesinde biz bunu bugün daha kolay tasavvur edebiliyoruz. O günkülerde işte duvar üzerindeki yansıyan gölgeler gibi diye tasavvur ediyorlardı. Bizimkinde çok farkı yok, o gölgeleri sadece renklendirebildik. Ama neticede bir görüntünün bir düzlemde oluşabilmesi fikri başından beri insanlık tarafından biliniyor. Bunun en gizemli örneği rüya dediğimiz, ilk insandan bu yana herkesin deneyimleyebildiği bir şey. Dolayısıyla gözümüzün önündeki gerçek dünyada olmadığı halde bir dünya sahnesine tanık olduğumuz ve bize görsel olarak sunulan pek çok şeyi uykuda yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla o günkülerde

şekilde anladılar. Resulullah'a cennet arz edilmiş, ateş, nar arz edilmiş ve o bunları görmüş. Dönüp ashabına da diyor ki, فَلَمْ أَرَكَ الْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ Ve ben bugünkü kadar hayrı ve şerri, yani iyi sonucu ve kötü sonucu, güzel akıbeti yani cennet gibi yahut kötü akıbeti yani cehennem gibi bu kadar arası açık, bu kadar farklı görmemiştim. Bugün her ikisine tanık oldum. Tabii buradan bakınca iyi ihtimal zaten güzel bir sonuca kavuşan kimseye yani helal olsun, tebrikler. Ama asıl buradan bakınca kaygı veren ikinci ihtimaldir. Kötü bir akıbete uğramak. Çünkü iyi zaten güzel. Hani atalarımız demiş ya, sen işini kış tut, yaz çıkarsa ne güzel. Kazanmamız durumunda güzel bir hayat ortaya çıkarıp veya çıkarmaya çalışıp diyelim. Zira mükemmel olmanın bir yolu yok. Günahlarınızı da Cenab-ı Hakk'ın mağfiret ettiği, düşe kalka böyle bağışlanma dileyerek, kötü yanlarımızdan rahatsız, iyi yanlarımızı çoğaltmaya çalışan ve birbirimize destek olan bir yolculukta hayatımızı tamamlamayı umarak, yanlışlarımızı da Cenab-ı Hakk'ın bağışlaması beklentisiyle tut ki hoş bir neticeye Allah'ın inayetiyle kavuştuk. Bu zaten güzel. Hani bunu buradan tedirginlikle karşılayacağımız bir tarafı yok. Bu sadece hevesimizi artırır, heyecanımızı artırır. Bizi daha iyileşebilmek adına motive eder, harekete geçirir. Ama asıl endişe verici olan baskın, dominant duygu korkudur. Ya kötü ihtimalle baş başa kalırsam? Hele hele insanların istatistiksel olarak çoğunun kaybedeceği bir süreçte kötü bir akıbete uğramanın tedirginliği, öncelenmesi gereken kişinin hayatındaki hayata dair en makul, en sahici durumdur. Nitekim Cenab-ı Hak insanların çoğunun iman etmediğini söyledi. İnsanların çoğunun akletmeye yanaşmadığını. وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Bir başka ayette اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ İnsanların çoğu akletmez. İnsanların çoğu iman etmez. Dönüp Resulullah'a وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ İnsanların çoğu sen çok hırslı davransan da iman edecek değiller diye Cenab-ı Hakk'ın söylediği bir durum var. İnsanların çoğu iradesini olumsuz yönde kullanıyor. Allah'ın gayb ilmiyle haber verdiği bu duruma biz de şu anda şehadet içerisinde, yani şuhut boyutuyla yaşanan an itibariyle, T0 anı, gerçekleşen an itibariyle de tanığız, görüyoruz. Gelelim o az sayıdaki iman edenlere. Onların da çoğunun imanını gerçekçi bir biçimde yaşamadıklarını yine Cenab-ı Hak haber veriyor. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ İman edenlerin de çoğu ancak şirk üzere iman ediyorlar. Etrafındaki insanları bu imanlarında ortak ediniyorlar. Dünyayı, arzularını bu imanlarının bir parçası haline getiriyorlar. Amaçları ve gayeleri tam da Cenab-ı Hakk'ın beklediği gibi rıza-i ilahi olmuyor. İmanı bir basamak edinip mümin görünmeyi, işte bunları münafıklar diye bildiğimiz, fasıklar diye bildiğimiz, akıbeti tıpkı kafirler gibi olacak, hatta daha beter olacak bir güruhtan söz ediyoruz. Bunlar dünyada baktığınızda müminler arasında gömülü durumdalar. Ahirette bunlara haydi ayrılın dendiğinde müminlere dönüp elem nekum me'akum, biz dünyada sizinle beraber değil miydik diyecek olan Müslüman görünümlü kimseler. İslam'a dair hususlarda öyle olur ki bunlar mangalda kül bırakmazlar. Ama bunların hepsini

0: sadece birer araç olarak kötüye kullanan, kendi menfaatleri uğrunda, çıkarları uğrunda kullanan kimseler olabilirler. Geriye bir tek illa ibadallahil muhlasin kalıyor. Allah'ın içtenlikli kulları. Namazını kılıyorsa Allah için kılıyor, orucunu tutuyorsa Allah için tutuyor, malından infak ediyorsa Allah için infak ediyor, huzuruna kalkacağı Cenab-ı Hakk'ın o hesap gününde, o kıyamet gününde ona nasıl hesap veririm endişesini taşıyor, bunu yüreğinde hissediyor, dünyadaki dindarlığı ahireti murat ettiği için, yoksa dünyayı elde etmek için değil. Böyleleri artık azın azı, müminlerin de içerisindeki az sayıda kimsecikler. Buradan bakınca bir insanın endişeye kapılmaması, korkmaması, akıbetine dair içini tedirginliğin sarmaması mümkün değildir. O yüzden Resulullah bu arası açık farkı, yani cennetle cehennem arasındaki, bizim gündemimize getirip ne olmak istediğinize karar verdiğiniz bu süreçte tedirgin olsanız iyi olur demeye getiriyor. O yüzden hemen devamında buyurdu ki وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا benim bildiklerimi bilseniz لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا az güler وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا çok ağlardınız. Sahabe-i kiramı bile rahatlığı üzerinden hutbesinde uyarmış bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizim bugünkü halimizi görse, kendisini zaten cennetlikler sayan kimseler olarak yaptıkları amellerini Cenab-ı Hak katında pazarlayan, kötülüklerini görmezden gelip hafife alan, Allah zaten gafur rahim değil mi diyerekten daha şimdiden cennete gideceği kanaatinde olan kimseler, yani bizler. Şunlar varken, bunlar varken cehennemde bize yer mi kalır? Biz elbette cennetlikiz gibi bir düşünceyle evham kuran bizler. Sahabe-i kiramı bile Resulullah böyle uyardıysa bizleri kim bilir nasıl uyarırdı? Allah'ın Resulü onlara لَنْ يُدْخِلَ اَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ hiç kimseyi ameli cennete sokmaya kâfi gelmez. Yani onlara demek istedi ki amellerinize güvenmeyin. Kendinizi cennetlik saymaya aman ha, sakın böyle bir düşünceye girmeyin. Oradakilerden biri Allah'ın Resulüne وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ seni de mi ey Allah'ın Resulü diye sordu. Yani amellerin seni de mi cennete sokmaz, sokmaya kâfi gelmez diye o can alıcı soruyu sordu. Allah'ın Resulü de çağlar üstü kıyamete kadar yaşayacak bütün müminleri uyarır bir biçimde kâle dedi ki وَلَا اَنَا beni de amelim cennete sokmaya kâfi gelmez. اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ ancak Allah beni rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle böyle bardaktan boşanırcasına yetagammede böyle ufacık bir destek olur da belki girerim cennete. Çoğunu ben hallettim zaten gibi dememiş. Allah'ın böyle bardaktan boşanırcasına yağdıracağı bir rahmet sayesinde ancak cennete girebilirim diye zatını, kendisinin durumunu böyle ifade etmiş. Dolayısıyla dindarlıklarına güvenen, kıldıkları namazlara, tuttukları oruçlara yahut giyimlerine, kuşamlarına ve benzeri hususlar üzerinden bizlerin kendimizi cennetlik saymamız, açık açık söylemesek bile böyle düşünmemiz korkunç bir hata olur. Endişeyi yüreğimizde kaybettiğimizde, korku içimizden çekildiğinde bu güzel amelleri hiç yapmayanlardan cehenneme daha yakın oluruz. Kulun Allah'tan korkusu sahip olabildiği en önemli hazinelerden bir tanesidir. Yaptığı güzel amellere de değeri, rengi, güzelliği bu korku katar. Bu korku kaybolursa kendisini güvende saymaya başladığı andan itibaren sayısız hacları, oruçları da olsa bir bakmışsın başkalarını cehennemlik sayıyor, başkalarını ayıplıyor, kendisini Allah'ın sevimli, has kulu addediyor ve böylece şeytanın oyuncağı haline gelmiş. Bizler Resulullah'ın öğüdüne kulak verelim. İyi ve güzel amellerimizi değil, eksik kalan, yetersiz olan yanlarımızı, kusurlarımızı, hatta günahlarımızı gündemimize alıp bunlara çalışalım, bunlara yoğunlaşalım ve bunlar üzerinden akıbetimizin kararması ihtimaliyle tedirgin olalım. Allah müminleri bu tedirginlikleri üzerinden tarif etti. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Müminler Cenab-ı Hakk'ın azabından tedirgin olan kimselerdir. Tedirginliğini ve yüreğindeki korkuyu kaybeden kimsenin tanım gereği iman dairesinin dışına düşme ihtimali nedenli korkunçtur. O yüzden bu rivayeti sıklıkla hatırlamalı ve Resulullah'ın bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Rivayetin devamında ravi diyor ki فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ Allah'ın Resulü'nün ashabına bunun gibi bir gün daha başka bir zaman gelmemişti. Yani onları böyle bir gündeki gibi hiç görmedik. اَشَدُّ مِنْهُ Bundan daha şiddetli, daha zor bir gün yaşamadılar. Resulullah'ın bu uyarısı onları o kadar tedirgin etti ki, demek ki yaşanan hadisede Resulullah'ın ashabında gördüğü o olumsuzluk neyse oradan aldığı ilham ile Allah'ın Resulü onlara böyle bir öğütte bulunmayı kendisine vazife saydı. Tedirgin olmalarını, akıbetleriyle ilgili olarak bugünden korkuyu yüreklerinde hissetmelerini, yaşanacaklara dair bizi bekleyen süreçlerde yaşanacaklara dair hususları dikkatlerinden kaçırmamalarını ve bu duyguların hayatlarına eşlik etmesinin gerektiğini böyle ifade etmiş. Az güler, çok ağlardınız. O gün öyle sıkıntıya girdi ki sahabe-i kiram, ravi diyor ki, غَطُّ رُؤُسَهُمْ Yüzlerini kapadılar, وَلَهُمْ خَن۪ينٌ Uzaktan uzağa hıçkırıkları duyuluyordu. Rivayetin okuduğumuz bu diğer tariki, İmam Müslim'in sahihinde geçiyormuş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi.

misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu! Sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Ademoğlu! Günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Ademoğlu! Yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım.

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu. Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resul

0: Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
1: Söz namustur. Ubade bin Esamit'in rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz kendi adınıza bana 6 şeyi garanti edin. Ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Vaat ettiğiniz zaman vaadinizi yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde emanete riayet edin. İffetinizi koruyun. Harama bakmaktan sakının. Ve elinizi haksızlık ve haramdan çekin. Hadiste bizi dünyada cennet huzuru içinde yaşatacak, ahirette ise hakiki cennete ulaştıracak yüzlerce salih amelden çok önemli 6 tanesi sayılıyor. Ve bunlar sevgili peygamberimiz tarafından cennetin garantisi olarak gösteriliyor. Bilindiği üzere hadisteki ilk 3 şeyin tersini yapmak, yani yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete ihanet etmek, Allah Resulü'nün münafıklık alameti olarak açıkladığı hususlardır. Dolayısıyla hadiste sayılan nitelikler aynı zamanda imanın, başka bir deyişle iyi mümin olmanın özellikleridir. Bu 6 haslet hem bireysel hem de toplumsal ahlakın temel ilkeleridir. Ahlak daha çok toplumsal alanda görünür hale geldiğinde anlamlı olsa ve olumlu sonuçlar doğursa da, her şeyi görüp bildiğine inandığı bir yaratıcıya görmeden iman eden ve bütün söz ve eylemlerinin onun kontrolü altında olduğunu bilen bir müminin, bu ahlaki güzelliklere sahip olması için zuhur edeceği ortam ve fırsatları beklemesi gerekmez. Çünkü o fıtraten bunların bizatihi güzel olduğunu bildiği, Allah ve Resulünün emir ve tavsiyelerinin de mutlaka iyi ve güzel olduğuna inandığı için güzel ahlakı benimsemiş ve içselleştirmiştir. Dolayısıyla o, içinde bal olduğunu açıklama ihtiyacı hissetmeyen, fakat sızıntısından bal küpü olduğu anlaşılan bir iyilik timsalidir. Cenneti garanti eden 6 ahlaki ilkeden ilk ikisi sözle ilgilidir. Ahlaki nitelikler sayılırken, çoğumuzun ilk önce aklına gelen doğru sözde olmak ve verdiği sözde durmak. Ne yazık ki uygulamada fazla başarılı olamadığımız iki husustur. Bu zafiyet Hazreti Peygamber döneminde de görüldüğü için Cenab-ı Hak müminleri şöyle uyarmıştır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazaba sebep olan bir şeydir. Kişinin yapmayacağı şeyi söylemesi bir yönüyle yalan, diğer yönüyle sözünde durmamaktır. Yalanı büyük günahlardan sayan Allah Resulü, verdiği sözde durmayanlarla ilgili olarak sert uyarılarda bulunmuş, bunların kıyamet gününde hasmı olarak saydığı üç gruptan biri olduğunu bildirmiştir. Ayrıca verdiği sözden cayan, anlaşmalarına riayet etmeyen kimseler için mahşer gününde bir bayrak kaldırılarak, bu sözünde durmayan falan oğlu filanın vefasızlığının alametidir şeklinde teşhirde bulunacağını haber vermiştir. Verdiği sözü yerine getirmek, müminin iman kalitesini işaret eden bir göstergedir. Onun için Cenab-ı Hak bunu muttakilerin özelliklerinden saymış. Allah Resulü de bir hutbesinde cahiliye dönemine ait anlaşmalara riayet edilmesi gerektiğini, çünkü Müslüman olmanın verilen sözlerin arkasında durmayı daha çok gerekli kıldığını belirtmiştir. Bu yüzden kendisi müşriklerle yaptığı anlaşmalara sadık kalmış ve bu uğurda bazı fedakarlıklara katlanmayı da göze almıştır. Örneğin Mekke'de Müslüman olduğu için hapse atılan ve Hudeybiye antlaşmasından sonra kaçarak Medine'ye iltica eden Ebu Basir'in antlaşma gereği Kureyşlilerce geri istenmesi karşısında "Ey Ebu Basir, bu müşrik kavme senin de bildiğin gibi söz verdik. Dinimizde vefasızlığa yer yoktur. Allah sana ve seninle beraber olan Müslümanlara bir çıkış yolu gösterecektir" diyerek onu müşriklere geri göndermek zorunda kalmıştır. Ebu Basir kendisini götüren iki kişinin elinden kurtulmayı başarmış ve Hazreti Peygamber'in onun hakkındaki temennisi gerçekleşmiştir. Hudeybiye antlaşmasından sonra Kureyş heyetinin başkanı olan Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel de Müslüman olduğu için atıldığı hapisten kaçarak Müslümanlara sığınmışsa da Hazreti Peygamber antlaşma gereği onu da babasına iade etmek mecburiyetinde kalmıştır. Benzer bir olay Kureyş'in Peygamberimize elçi olarak gönderdiği Ebu Rafi'nin başından da geçmiştir. Kendi anlatımına göre Hazreti Peygamber'i görür görmez kalbinde Müslüman olma arzusu beliren ve "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki ben onlara asla dönmeyeceğim" diyen Ebu Rafi'ye, "Peygamber Efendimiz, ben antlaşmayı bozmam. Kimseyi de zorla alıkoyamam. Sen şimdi dön. Şayet şu andaki duyguların orada da devam ederse geri gel" karşılığını vermiş. Bunun üzerine Mekke'ye dönen Ebu Rafi daha sonra gelerek Müslüman olmuştur. Sevgili Peygamberimizin bu uygulamalarından anlıyoruz ki verilen sözün muhatabı düşman bile olsa buna riayet etmek Müslümanın ahlakındandır. O halde kendi Müslümanlığımızın ayarını bu mihenk taşına vurarak tespit edebiliriz. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyor muyuz? Bu sözlerin ne kadarını atlatma ve oyalama amacıyla kullanıyoruz? Tutmadığımız sözler için muhatabımızdan helallik istiyor, elimizde olmayan sebeplerle yerine getiremediğimiz vaatler için özür diliyor muyuz? Orta Doğu ülkelerinden birinde bulunduğum sırada, oradaki bazı Müslümanların tutumuyla ilgili olarak dinlediğim bir tespit, Allah ve Resulünün arzu ettiği insanlık hedefine bazen ne kadar uzak kalabileceğimiz gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu ülkeye ticaret veya başka amaçla gelen gayrimüslim yabancılar, oradaki Müslümanlarla bir iş görüşmesi yaptıkları zaman, onların başına inşallah ekleyerek verdikleri sözlere derhal itiraz ederek, "Sakın ha inşallahlı olmasın, kesin olsun" diye itiraz ederlermiş. Çünkü inşallah kelimesinin bir atlatma aracı olarak kullanıldığını fark etmekte gecikmemişler. Halbuki İslam kültüründe ilgili ayetten de anlaşılacağı üzere hastalık, ölüm, kaza ve benzerleri gibi insanın elinde olmayan ve onun gücünü aşan engeller için ihtiyaten söylenilen ve bu niyetle söylenmesi istenilen "inşallah, Allah dilerse" tabirini insanın kendi ihmal ve kusurlarının bir mazereti gibi kullanması en azından Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan bir bühtandır. Sonuç olarak burada yorulmamaya çalıştığımız hadis, doğruluk, ahde vefa, emanete riayet, iffeti korumak, gözü ve eli haramdan alıkoymak gibi insanı salt biyolojik varlıktan ahlaki varlığa dönüştüren, başka bir deyişle insanı Müslüman kılan değerleri içermektedir. Müslüman kimliğimizi ancak bu değerleri yaşamak ve yaşatmakla koruyabileceğimizin bilincinde olan ecdadımız, "Söz namustur" diyerek aslında fazla söze hacet bırakmamışlardır.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Ay doğdu üzerimize. Veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere. Allah'a davetinden. Sen güneşsin. Sen aysın. Sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul.

Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: sellem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tariki ile rivayet etmiştir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu. Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.

0: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Nasreddin Hoca çocuklara Peygamber Efendimiz'in ahlakını anlatmaya devam ediyor. Nasreddin Hoca biraz nefes aldıktan sonra hafif bir tebessümle anlattı.
4: "Bir ara ben, hanım ve çocuklar göl kenarındaydık. Hatun elbiseleri yıkamak için hazırlık yapıyordu. Tam bu esnada simsiyah bir karga süzülüp geldi ve sabunu kaptığı gibi uçtu. Hepimiz şaşırdık. Hanım feryat etti. Hoca efendi yetiş, sabunumuz gitti, elbiseler kirli kaldı." Ben kargayı yakalamanın ve sabunu almanın imkansız olduğunu görünce latife yaptım. Dedim ki, "Hatun bırak götürsün. Görmüyor musun? Onun üstü başı bizden daha kirli. Zavallı simsiyah olmuş."
3: Nasreddin Hoca çocuklar arasında bir gezinti yaptıktan sonra Cemil'i yanına çağırdı.
4: "Cemil, gelir misin çocuğum?"
3: Cemil gülerek yerinden kalktı.
5: "Buyurun hocam."
4: "Cemil, maşallah çok cemilsin."
5: "Teşekkür ederim hocam."
3: Bazı öğrenciler bu iltifatı anlamadılar.
5: "Hocam, Cemil ne demek?"
4: "Cemil, Cemil demek, yani güzel. Cemil maşallah hem fizik olarak güzel, hem ahlak olarak güzel, hem de kıyafetiyle güzel. Anne babasının aldığı elbiseleri tertemiz bir şekilde kullanıyor. Aynen Yüce Rabbimizin ve Peygamber Efendimizin bizden istediği gibi. Kur'an-ı Kerim'de Allah temizlenenleri sever buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz de Allah temizdir, temiz olanları sever buyurmaktadır. Ama temizlikle ilgili çok meşhur olan bir hadis daha var. Cemil bize onu söylesin ve sonra yerine otursun."
3: Cemil hadisi biliyordu. Hiç beklemeden hemen söyledi.
5: "Temizlik imandandır hocam."
4: "Aferin Cemil oğluma. Ödül olarak seni kara kaçana bindireceğim. Caminin etrafında da 5 tur attıracağım."
3: Nasreddin Hoca'nın bu ödülüne başta Cemil olmak üzere herkes güldü. Hoca Efendi sözlerine devam etti.
4: "Evet arkadaşlar, Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem temiz yaratılışlı ve temiz ahlaklıydı. Temizliği de çok severdi. Peygamber Efendimiz vücut temizliğine önem verirdi. Bedenini her türlü pislikten korurdu. Cuma günleri muhakkak banyo yapardı. Diğer günlerde de gerektikçe boy abdesti alırdı. Günlük olarak beden bakımını yapardı. Her abdeste ve ihtiyaç duydukça dişlerini misvakla temizlerdi. Elbisesi her zaman temiz olurdu. Onu hiç kimse kirli elbiseyle görmemişti. Zaten gül gibi kokan Efendimiz güzel kokuda sürünürdü. Kimsenin kötü kokuyla çevresini rahatsız etmesini istemezdi. Saç ve sakal bakımını yapardı. Saçı sakallı karışmış bir vaziyette camiye gelen birini tıraş olmaya göndermişti. Adam güzelce tıraş olup gelince bundan hoşlanmış ve memnuniyetini ifade etmişti. Tırnaklarını düzenli keserdi. Uzun ve kirli tırnaklarıyla yanına gelen birisini uyarmış ve "Tırnağın kuş tırnağı gibi uzamış, içi kirlenmiş" demişti. Müslümanların çevresini temiz tutmalarını da isterdi. Ev, mescit, iş yeri, sokaklar, bağ ve bahçeler gibi insanların sürekli bulunduğu mekanların temiz tutulmasını emrederdi. Bir defasında mescidin duvarında bir pislik görmüş, onu kendi eliyle temizlemişti. Tüm bunlardan sonra şunu da ekleyelim sevgili çocuklar. Peygamber Efendimiz dış temizliğin yanı sıra iç temizliğe, yani ruh temizliğine de çok önem vermiştir. Zaten onun ahlakıyla ahlaklanan da hem maddi hem de manevi temizliği elde etmiş olur. Allah Resulü'nün hiçbir kötü alışkanlığı yoktu sevgili çocuklar. Allah temiz ve güzel olanı bizlere helal kılmıştır. Kötü ve zararlı olan şeyleri de haram kılmıştır. Peygamber Efendimiz de hayatı boyunca buna dikkat etmiş, bizlere örnek olmuştur. O insanın aklını gideren şeylerden uzak dururdu. Keyif veren maddelerden kaçınırdı. Bağımlılığa yol açan içecek ve yiyecekler kullanmazdı. Temiz ve helal olan şeyleri kullanırdı. Ömründe bir defa bile olsa içki içmemişti. Kişiye sarhoşluk veren şeylerin yasak olduğunu belirtmişti. İnsanı günaha götürecek ortamlarda da bulunmamıştı. Peygamber Efendimiz çocukluğunda koyun otlatırken bir düğünden gelen sesler dikkatini çekmişti. Yanında bulunan arkadaşlarından rica etti. "Sen benim yerime biraz kal da ben şu düğüne bir bakıp geleyim. Olur, git bakalım." Ve Efendimiz düğün yerine gitmek için yola koyuldu. Ancak az sonra üzerine büyük bir ağırlık geldi. Dinlenmek için bir yere oturdu. Oturur oturmaz da uyuyakaldı. Uyandığında düğün şenlik bitmişti. Peygamber Efendimiz içki içilen, saçma sapan ve ahlaksızca eğlenceler düzenlenen düğünlere katılmayı bir daha asla düşünmedi. Evet sevgili arkadaşlar, bizim de haram işlenen ortamlardan uzak durmamız gerekir. Bu gibi yerlere giden arkadaşlardan da kesinlikle kaçınmamız gerekir. Zaten sizler böyle yerlere gitmez, kötü alışkanlıklar edinmezsiniz, değil mi gençler? Başta Serra ve Cemil olmak üzere hep ağızdan cevap verdiler. Evet hocam, gitmeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara karşı saygılıydı. Kendisine karşı çıkan, işkence eden insanlar için bile bir kötülük düşünmezdi. İnsanlara iki açıdan saygı duyulmasını, haklarının korunmasını isterdi. Birincisi, insanların kendisine, canına, malına, özel eşyasına, ailesine kesinlikle zarar verilmemeliydi. İkincisi, insanları küçük düşürecek, zor durumda bırakacak kötü sözler söylemek, iftira atmak, dedikodu yapmak, kin duymak, haset yani kıskançlık duymak, öfkelenmek, kusurlarını araştırmak, alay etmek gibi ahlaka aykırı hareketlerden kaçınılmalıydı. Peygamber Efendimiz kul hakkı dediğimiz bu ve benzeri hususlarda çok dikkatliydi. Kimseye zarar vermez, kimsenin eşyasını izinsiz kullanmazdı, iftira atmazdı, dedikodu yapmazdı. Başkalarının başarılarını kıskanmaz, tam tersine bundan sevinç ve mutluluk duyardı. İnsanların ayıp, kusur ve günahlarını araştırmazdı, bunu yapanları da kınardı. Kendisine yapılan hata

0: hataları affeder, başkalarına da haksızlık yapmazdı. Kimseyi küçük görmezdi. Kendisi için düşündüğü bir iyiliği diğer insanlar için de düşünürdü. Bu konuda herkesin kendisini diğer insanların yerine koyması gerektiğini Peygamber Efendimiz bakın ne güzel ifade etmiş. Sizden biriniz kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda bir mümin olamaz. Nasrettin Hoca öğrenciler arasından Abdullah'a seslendi. Abdullah, yanıma gelir misin evladım? Abdullah ayağı kağnı altında kaldığı için yürümekte zorlanan bir engelliydi. Biraz heyecanla hocanın yanına geldi. Evet, Abdullah'ı hepiniz tanıyorsunuz. Hem derslerinde başarılı hem de ahlaklı bir öğrencimizdir. Hepimiz kendisini çok severiz. Bundan 3 sene önce bir kaza geçirdi. Allah korusun ölümden döndü. Ama Allah'a şükür kısa zamanda kendisini topladı. O kazadan sonra ayağında aksama oldu. Şimdi yürürken zorlanıyor. Ama bizim için Abdullah daha önce neyse şimdi de odur. Önce de kendisini çok severdik, şimdi de seviyoruz. Abdullah yürümekte zorlandığı için hiçbir değer kaybetmedi. Biz bundan dolayı kendisine acımayla da bakmayacağız. Onu küçük ve hor da görmeyeceğiz. Onun başına gelen her an bizim de başımıza gelebilir. Bizim için önemli olan Abdullah'ın iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurur. Allah sizin beden ve şekillerinize değil, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Peygamber Efendimizin zamanında da ellerinden, ayaklarından ve gözlerinden engelli olan pek çok sahabi vardı. Allah Resulü diğerleri gibi onları da severdi. İnsanlar arasında ayrım yapmaz, kimseyi bedensel özelliğinden dolayı hor görmezdi. İnsanların kusur ve farklı özelliklerinden dolayı küçümsenmesini şiddetle yasaklamıştı. Bir Müslümana kardeşini küçük görmesi ona günah olarak yeter buyurarak herkesi uyarmıştı. Nasrettin Hoca Abdullah'a döndü. Bir soru soracağım ama önce sana cevap hakkı vereceğim. Çocuklar siz de dinleyin. Peygamber Efendimizin Medine'de 2 değerli müezzini vardı. Bunları bana söyler misiniz? Abdullah hemen birisini söyledi. Bilal-i Habeşi Hazretleri. Aferin. Ya diğeri kimdir? Abdullah düşündü ama cevap veremedi. Nasrettin Hoca öğrencilere döndü. Evet, içinizde bilen var mı? Öğrenciler cevabını düşünmeye başladılar ama bilen çıkmadı. Anlaşıldı, benim söylemem gerekiyor. Peygamber Efendimizin 2. müezzini Abdullah bin Ümmü Mektum'dur. Kendisi ilk Müslümanlardandır. Mekke'de Peygamberimizle yaşadığı önemli bir olay da vardır. Abese suresinde anlatılır. Bu sahabinin gözleri görmüyordu. Beden gözleri kapalı ama kalp gözü açıktı. Çünkü mümindi, ahlaklıydı. Sesi güzel olduğu için de Peygamber Efendimiz onu kendisine 2. müezzin olarak görevlendirmişti. O da her sabah gelir ezanı okurdu. Medine dışına gittiğinde Efendimiz bazen onu yerine vekil olarak bırakırdı. Gördüğünüz gibi Allah Resulü bir engelliye yapabileceği bir görevi vermiş, onu dışlamamıştı. Sadece bu sahabiye değil, diğerlerine de gereken önem ve değeri verirdi. Nasrettin Hoca saatine baktı, sonra öğrencilere seslendi. Evet, hadi bakalım, namaz vaktine kadar serbestsiniz. Namazdan sonra dersimizi bitiririz inşallah.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Mekke'nin fethedildiği gündü. Arap kabileleri alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. Sıra Ensar'a gelmişti. Başlarında Sa'd bin Ubade bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın önünden geçerken, "Ey Ebu Sufyan, bugün melhamet, cesetlerin saçılacağı büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de bile kan dökmek helaldir," dedi. Derken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu grup geldi. Ebu Sufyan, Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sa'd yanlış söylemiş. Bugün

0: Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin giydirileceği, örtüsünün değiştirileceği gündür. Bugün merhamet gündür. Bugün Allah'ın Kureyş'i şereflendireceği gündür buyurdu. Sad'ın sözleri Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmemişti. Sad'ın görevine son verip sancağı oğlu Kays bin Sad'a emanet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla girdi şehre. Namazdan sonra Mekkelilere bir konuşma yaptı. "Ey Kureyş halkı! Ne dersiniz? Size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "İyilik umuyoruz. Sen asil bir kardeşsin ve asil bir kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi onları, "Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir," diyerek serbest bıraktı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman "Ne yapıyorsun?" deyince o da "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu" dedi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.

0: Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil, anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak.'' Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir.

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnna Allah azza ve celle a'ta kulli hakkin hakkah. Ala inna Allah farada faraiz ve senne sunana ve hadda hududa. Ahalla halalan ve harrama harama. وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا صدق رسول الله.
0: Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin. Allah uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş, kanunlarını bir bir ortaya koymuş, sınırları tayin etmiş, helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur. O dini kolay, hoşgörülü ve genişliklerle dolu bir din kılmıştır. Onu asla daraltmamıştır. Din insanı Allah'ın razı olacağı duru bir inanca sahip olmaya, dünya ve ahiret mutluluğuna sevk edecek ibadetleri hayatına aktarmaya, yaratılışına uygun ahlaki ilkeleri söz ve fiillerine yansıtmaya davet eder. Din, toplumun tamamını maddi ve manevi güzellikleri kuşanmaya yönelten ilahi kanunlardır. Bu haliyle din, Cenab-ı Hakk'ın ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa merhametinin tecellisidir. Rabbimiz, ilahi kanunları ve İnsanoğlunun yapması gerekenleri belirlemiş, her hak sahibinin hakkını vermiş, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, helal ve haramları, sevap ve günahları, gönderdiği ilahi mesajlar ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. En son, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, ilahi mesajı tamamlayarak sonlandırmış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Böylece insanoğlunun yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesinin en kolay ve güvenilir yollarını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah katında din İslam'dır. Ve kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Allah Teala, kullarının İslam dinini ihlas ve samimiyetle kabul etmelerini, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve

selleme, içten bir sevgi beslemelerini ve gönülden tabi olmalarını ister. Rabbinin bu emirlerine itaat eden, İslam'ı din, Allah'ı bir tek ilah, Hazreti Muhammed'i son peygamber, Kur'an-ı Kerim'i son ilahi kitap olarak kabul eden, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman ederek mümin olan İslam, inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kendine rehber edinen kişi, en sağlam kulba sarılmıştır. Kim de İslam'ı kabul etmez, inanç, ibadet ve ahlaki ilkelerini reddederse, kendine yazık etmiş olur.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştı, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil, güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp, benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında, onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar, Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim.

bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel." Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Ubey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü namazını kılıp ihtiyacını giderdikten sonra geri geldiğinde Ubey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce şöyle dedi: hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da iffetli, afif bir şekilde istesin. Resulullah'ın sözlerini duyan Ubey'in kafası karıştı. Onun yanına gelerek "İffet nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem de ona şöyle cevap verdi: ona, kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın." diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun." buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, "Vay be" dedi. Resulullah'ın, "Neden vay be diyorsun?" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim" dedi. Resulullah da, "Zaten sen cennetliksin" buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak" dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler, evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın, size yazık olur dedi.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.

0: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin göz önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Söz söylemek sorumluluktur. Ukbe bin Amir el-Cüheni bir gün merakla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluşun yolu nedir? Allah Resulü ona, diline sahip ol, fitne zamanında evinden çıkma, günahların içinde gözyaşı dök, dedi. Güzel ve nitelikli konuşmak ancak sağlam ve doğru bilgi sahibi olmakla mümkün olabilir. İnsanların sadece kendi bilgi ve birikimleriyle yetinip hayatlarını sürdürme, ihtiyaçlarını karşılama ve huzur dolu bir hayat yakalama çabaları tarih boyunca başarısız olmuştur. Yani insanlar başkalarının ilgilerine ve bilgilerine muhtaçtırlar. Bilgi edinmenin en meşhur yoluysa dinlemektir. Dinlemeyi ise ancak neyi, nasıl öğrenmesi ve neleri dinlemesi gerektiğini bilerek hareket eden kimseler başarabilir. Kur'an-ı Kerim'de olumlu, etkin ve seçici bir dinleme özelliğine sahip olanlar övülmektedir. Dolayısıyla iyi bir dinleme, doğru bir seçim ve bunun sonucunda olumlu bir davranış geliştirme dinimizde ısrarla öngörülür.

Bir Müslüman için sükunet içerisinde dinlenilmesi ve anlaşılması gereken en öncelikli sözse şüphesiz Allah'ın kitabıdır. Nitekim Allah Araf suresinde Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin buyurmaktadır. Can kulağıyla dinlemek, sözü söyleyene duyulan sevgi ve saygıdan kaynaklanır. Okunan Kur'an ayetlerine içtenlikle ve anlama çabasıyla kulak vermeyen kimsenin Rabbine saygı duyduğunu söylemek mümkün değildir. Aynı şekilde onun elçisini dinlemek ve sözlerinin gereğini yerine getirmek üzere itaat etmek de hem bir görev hem de bağışlanma vesilesidir.

İnsanların duyulmasını istemedikleri özel konuşmalarını dinlemekse ahirette azap vesilesi olacaktır. Çünkü Peygamberimiz, kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurmaktadır. Diğer yandan ilahi hakikatlere ters düşmeyen, edebe ve ahlaka aykırı olmayan şiir gibi edebi türleri dinleyen ve bunda bir sakınca görmeyen Resulullah, bu ilkelere ters olanlarınsa dinlenilmesini tasvip etmemiş ve eleştirmiştir. Dinlenilecek sözler konusunda seçici davranan Allah Resulü, bir sözün göreceği işleve göre onu dinlemeyi teşvik etmiş veya yasaklamıştır. İnsanlarla sağlıklı iletişim kurmak, sadece güzel söz söylemekle mümkün olmamaktadır. Güzel konuşma kadar, belki de ondan daha da öncelikli olarak etkili dinleme becerilerini kullanmayı öğrenmek gerekir. Dinlemeyi bilmeyen kimsenin sadece konuşma yeteneğini kullanarak karşısındakiyle çift yönlü ve anlamlı bir ilişki yürütmesi imkansızdır. Çoğunlukla toplumu yönlendirenler muhataplarını dinlemeye gereken önemi vermezler. Halbuki karşısındakini iyi dinlemeden onun maksadı, ihtiyaçları, inanç ve fikir dünyası doğru tespit edilemez. Yetenekleri ve potansiyeli keşfedilemez. Bir kimsenin yanlış düşünce ve davranışları o kişiye kulak verilmeden, tam olarak anlaşılmadan ve ikna edilmeden değiştirilemez. Bazen iyi dinlemek, iyi konuşmaktan daha etkili bir çözüm kaynağı olabilir. Unutulmamalıdır ki Allah, İnsanlarla konuşacak bir dile karşılık dinleyecek iki kulak bahşetmiştir.

Risaletin Mekke döneminde Müslümanlar karşılaştıkları şiddetli muhalefet sebebiyle ilahi emirleri aktarmak ve açıklamak için okul gibi örgün eğitim kurumlarına sahip olamamışlardı. Bu sebeple yeni Müslüman kuşağın yetiştirildiği temel eğitim tarzı anlatmaya ve dinlemeye dayalı yaygın öğretim olmuştur. Hazreti Peygamber'in bulunduğu her yer adeta bir eğitim ortamına dönüşmüştür. Evde, çarşıda, kısacası toplumsal hayatın yaşandığı her mekanda nebevi tebliğ ve öğretiler soru-cevap ve sohbet üslubu içinde aktarılmıştır. Medine döneminde ise bu sohbet ve ders halkalarının merkezi Peygamber Mescididir. Hazreti Peygamber genel olarak yatsıdan sonra sohbet etmeyi hoş karşılamamışsa da bazen Müslümanları ilgilendiren meseleleri Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le yatsı namazından sonra müzakere etmiştir. Bazen de yatsı namazlarından sonra Medine'ye gelen misafir heyetleri kaldıkları evlerde ziyaret ederek onlarla sohbet etmiş, İslam'ın ilk tebliğ edildiği zaman diliminde başından geçen hatıraları onlarla paylaşmıştır. Sohbetin faydalı ve verimli olabilmesi için gözetilmesi gereken bir takım ilkeler bulunmaktadır. Öncelikle sohbet meclislerinin meşru ve sağlıklı bir zemini olmalıdır. Yani konuşmak için bir araya gelen insanlar dertlerini, fikirlerini, ideallerini, bilgilerini veya tecrübelerini paylaşırken iyiye ve doğruya odaklanmalıdır. Ancak sohbet edilen yerde Kur'an ayetleri inkar ediliyor ve İslam'ın prensipleri alaya alınıyor ama kimse buna engel olmayı ya da sözü değiştirmeyi düşünmüyorsa, bu tür konuşma ortamlarının terk edilmesi emredilmiş, ilmin ve hakikatin öğretildiği meclislere katılma konusunda hiç kimse engellenmemiştir. Sohbet, ilim ve irfan ehli kimselerle yapıldığında bir değer ifade eder. Nitekim sohbet koyulaştıkça insanların birbirlerinden etkilenme ve diğer fikirleri benimseme ihtimalinin artacağı düşünüldüğünde, Peygamberimizin kişi dostunun dini, yaşayışı üzeredir. Öyleyse sizden biri kiminle dost olduğuna dikkat etsin sözü ayrı bir önem kazanmaktadır. Sohbette yerine göre nükte ve espriye yer verilse de katılanların onur ve şahsiyetleri rencide edilmemelidir. Bu hususta Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Onun belirttiğine göre açıkça hukukun ihlal edildiği durumlar hariç sohbette konuşulan sözler bir emanettir. Bundan dolayı başka ortamlarda anlatılması, özel bir sohbet anında anlatılanların orada bulunmayanlara da taşınarak yayılması doğru değildir.

Enes bin Malik, Hazreti Peygamber bir kimseyle karşılaşınca onunla tokalaşır, karşısındaki kimse elini bırakmadan elini onun elinden çekmezdi. Karşısındaki kimse yüzünü çevirmeden o da yüzünü muhatabının yüzünden başka bir tarafa çevirmezdi. Beraber oturduğu bir kimsenin önüne doğru bacaklarını uzatarak oturmazdı sözleriyle rahmet elçisinin konuşmadaki edep ve nezaketine dikkat çekmiştir. Dolayısıyla Müslüman kişi konuşmasını anlamlı kılacak bir birikime sahip olmalı, konuşurken sözlerinin yanı sıra hal ve tavırlarına yani konuşma adabına da dikkat etmelidir. Peygamberimizin insanları yüzün koyun veya burunları üstünde süründürerek cehenneme dolduran, dillerinin kazandığından başkası değil midir şeklindeki uyarısını aklından çıkarmamalıdır. Her insana en azından onu yaratandan ötürü değer vermeli ve karşısındakine kendisini ifade etme hakkı tanımalıdır. Zaman, zemin, içerik ve üslup olarak sohbet edeceği yerleri ve kimseleri iyi seçmeli, katıldığı meclisler ya kendisine iyilik ve güzellik kazandırmalı veya orada başkalarını hayra ve hakka eriştirecek bir katkı sunmalıdır. Ayrıca sözlerinden olduğu kadar söyleyiş tarzından da sorumlu olduğunu bilmeli, konuşmak kadar dinlemeye de zaman ayırmalıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu. Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.
1: Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben, evet ya Resulallah dedim. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri

0: yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

irakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: yaptım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'in radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve ya Resulallah ben şu adamı seviyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini ona söyledin mi diye sordu. Adam hayır dedi. Öyleyse bunu kendisine söyle buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek ben seni Allah için seviyorum dedi. O da öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin diye dua etti.

Ebu Safvan Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork. Çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır." buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım." diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine itiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.

0: rehberlik eden hadisleri olursa, günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi, bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan, seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise, birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika en adille av udall, av azille av uzell, av adlime av udlam, av ejhele av yujhele aley.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.

Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim.

yarattı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan adama git. O gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı," dedi. Genç o adamın yanına gitti ve ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi," dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, "Yol için hazırladıklarımın hepsini bu gence ver. Ondan hiçbir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki eğer ondan hiçbir şey esirgemezsen berekete mazhar olursun," dedi.

0: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin.
1: Abdullah bin Abbas şöyle anlatır: Bana Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından, ensardan bir zat haber verdi. Bir gece Resulullah'la birlikte otururken bir yıldız kaymış ve ortalık aydınlanmıştı. Bunun üzerine Resulullah onlara, böyle bir şey olduğunda cahiliye devrinde ne derdiniz diye sormuş. Onlar da, Allah ve Resulü daha iyi bilir, biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını vermişler. Resulullah, bu yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar ne de doğumu için. Lakin yüce Rabbimiz bir şey takdir buyurduğunda arşı taşıyan melekler tesbih eder. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih dünya semasının sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece semavat sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber dünya semasına ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve bu kayan yıldızla taşlanırlar. Olduğu gibi getirdikleri haber haktır. Fakat bu habere yalan karıştırırlar buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım?" diye sordu. Resulullah ona "malını verme" buyurdu. "Benimle dövüşürse ne yapayım?" dedi. "Sen de onunla dövüş" buyurdu. "Ya beni öldürürse?" dedi. "O zaman sen şehit olursun" dedi. "Ya ben onu öldürürsem" deyince Allah Resulü "o cehenneme gider" cevabını verdi. İbni Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Sonra "bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti" buyururdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kamet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Her grup yaklaşık 20 metre hendek kazacak. Hendeklerin eni ve derinlikleri de 2,5 metre olacak. Böylece şehrin düşmana açık cephesini kapatacağız.
2: Haklısın. Doğru.
3: Hoş geldin Zeyd.
4: Hoş bulduk Saad.
3: Medine'deki son kontrolleri yaptın mı?
4: Evet, kadınları ve çocukları gruplar halinde güvenli yerlere yerleştirdik. Bir süre yetecek kadar da yiyecek ve içecekleri var.
3: Güzel. Onların emniyette olduklarını bilmek bizim için çok önemli.
5: Ebu Bekir, görüyor musun Resulullah ne kadar çok yoruluyor?
6: Evet Bera. Kaç defa bizim çalışmamız yeterli. Sen yorulma dedik ama ben de bu sevaba hak kazanmak istiyorum dedi.
5: O kadar çok toprak yüklenmiş ki neredeyse yüzü görünmüyor.
7: 3 gündür gece gündüz çalışıyorlar. Üstelik karınlarını doyurabilecekleri hiçbir şey yok.
8: Maalesef kıtlık zamanına denk geldi. Bu sene hurma ağaçları da çok az ürün verdi.
7: Keşke elimizden gelen bir şey olsa.
8: Birkaç ekmek yapabildim sadece. Ne arpa ne buğday var elimizde.
7: Ben de bir avuç hurma bulabildim. İkisini bir araya getirip çocuklarla gönderelim. İnşallah bereketli olur.
8: İnşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin.
0: 88. bölüm.
9: Müslümanlar 3 gündür hendek kazıyorlardı. Kazılması gereken alanın yarısı tamamlanabilmişti. Müthiş bir azimle çalışan müminler birbirlerini teşvik etmek için şiirler söylüyorlar. Resulullah'ın aralarında bulunmasından dolayı Allah'a hamd ediyor ve dualar ediyorlardı. Bunlara hendekte bizzat çalışan peygamberimiz de eşlik ediyor, onun azmini gören arkadaşları daha büyük bir şekle çalışıyorlardı.
10: Şu sepeti uzatır mısın?
11: Hadi al bakalım.
10: Ben de hendekten çıkayım da sen de doldurduğumuz sepetleri bana ver, olur mu?
12: Sana yardım edeyim.
10: Oldu. Şu ipleri sıkı sıkı tut, sepet devrilmesin.
12: Sağ ol.
13: Kıramadığımız bir kaya çıktı karşımıza. Yardımınıza ihtiyacımız var.
14: Şuradaki baltaları, çekişleri alıp yardıma gidelim hadi.
15: Geldik. Hadi beraber deneyelim. Birlikten kuvvet doğar.
16: Hadi bismillah. Hadi bakalım.
17: Allah ekber. Allah ekber.

0: Ne zorlu bir kayaymış.
1: Hadi bir daha. Bismillah. Yerinden kıpırdamıyor.
0: Hadi bir daha hep birlikte vuralım. Peygamberimize haber verelim.
2: Bunu parçalamaya imkan yok.
3: Elimizdeki balyozlar parçalandı.
4: Peygamberimize haber verildi, o da geldi. Karnına açlıktan taş bağlamıştı. Sahabiler de 3 gündür doğru düzgün yemek yememişlerdi. Peygamberimiz dualar ederek eline balyozu aldı ve kayaya büyük bir darbe indirdi.
0: Allahu Ekber!
1: Allahu Ekber!
0: Allahu Ekber!
1: Allahu Ekber!
4: Peygamberimizin darbeleriyle kaya parçalanırken sahabe-i kiram şimşek sesine benzer bir sesle Medine'nin 2 kayalığının arasının aydınlandığını görmüşlerdi. Tekbir seslerinin bir sebebi de buydu. Selman-ı Farisi peygamberimize elini uzatarak bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olduktan sonra gördükleri şeylerin hikmetini sordu.
5: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bugüne kadar görmediğim bir şey gördüm. Bunlar neydi?
4: Peygamberimiz bunu herkesin görüp görmediğini sorunca tüm sahabilerin görmüş olduğunu öğrendi.
0: Evet, babalarımız, analarımız, canlarımız sana feda olsun ya Resulallah.
2: Kayalara darbe indirdiğin zaman kayadan çıkan şimşek gibi ışıklar gördük. Sen tekbir getirince biz de tekbir getirdik.
4: Peygamberimiz şöyle dedi: doğru söylüyorsunuz. Ben kayaya ilk darbeyi indirdiğim zaman çıkan ve sizin gördüğünüz şimşek bana Hire şehrinin köşklerini ve Kisra'nın medainini gösterdi. Cebrail de bana ümmetimin onlara hakim olacağını bildirdi. İkinci şimşekle Rum ülkesinin kızıl köşklerini ve saraylarını, üçüncü şimşekle de Yemen diyarının köşk ve saraylarını gördüm. Cebrail de ümmetimin oralara hakim olacaklarını haber verdi. Ümmetim yardım ve zafere nail olacaktır, sevin.
0: Allahu Ekber!
1: Allahu Ekber!
0: Allah'a hamdolsun ki o vaadinde sadıktır. Bize yardım edeceğini vaat ediyor.
1: Hadi çalışmaya devam.
6: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
4: Ashab-ı kiram canla başla çalışırken peygamberimizin sesi duyuluyordu. Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım et.
7: Saat, sen çok yoruldun. Biraz dinlensene. Ben çalışmaya devam ederim.
8: Allah razı olsun. Biraz soluklanayım. Ben çalışırım, sen dinlenirsin.
7: Tut elimi, seni yukarı çekeyim. Hadi.
8: Tamam, tamam, sağ ol. Siz de mi buradaydınız ey Allah'ın Resulü? Yanınıza oturabilir miyim? Allah'a sağ bırakıp da size iman etme şerefini bana bahşettiği için çok şükrediyorum. Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. 2 kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum. O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cennete gidebilirdim. Şimdi şu delikanlıya bakınca mahcup oluyorum. O günkü düşmanımın oğlu aslında ne iyi bir çocukmuş.

0: Müslümanların yaşadığı inanılmaz yorgunluğa bir de açlık eklenmişti. Peygamberimiz dahil hiçbirinin kursağından doğru düzgün bir şey girmemişti. Karargaha yakın bir yerde oturan Cabir bin Abdullah bir çözüm bulma ümidiyle evine gitti.
1: Cabir, hoş geldin, hayırdır?
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Beni beklemiyordun biliyorum. Resulullah'tan izin aldım gelmek için.
1: Evet, gece gündüz çalışıyorsunuz. Ara vereceğinizi sanmıyordum.
2: Kaç gündür ağzımızdan bir lokma geçmiyor. Hele Peygamber Efendimiz'de öyle bir açlık gördüm ki dayanılabilir bir hal değil. Karnına taş bağlamış, o haliyle hendek kazmaya çalışıyor.
1: Sübhanallah, ne yapsak?
2: Onu o halde görmeye dayanamadım. Evimizde pişirebileceğimiz ne var?
1: Bir oğlak ve biraz arpa var. Başka bir şeyimiz yok.
2: Ben oğlağı keseyim. Sen de arpayı öğütüp ekmek yap. Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanları davet edelim.
1: Peki, bıçak arka tarafta. Sen onu al, ben de değirmene gideyim.
2: Ne yaptın? Ekmek hazır mı?
1: Evet. Hamur mayalandı. Ateşe koydum pişmesi için.
2: Ben de oğlağı pişirilecek hale getirdim. Çömleğin içine koydum.
1: Hayvan zayıftı. Ne kadar et çıktı?
2: Maalesef çok az. 5-10 kişiyi ancak doyurur.
1: Bereketli olur inşallah. Hadi gidip de peygamberimize haber ver. Sizin gelişinize pişmiş olur.
2: Ya Resulallah, benim azıcık yemeğim var. Yanına birkaç kişiyi alsan da bize gitsek.
0: Peygamberimiz yemeğin ne kadar diye sordu.
2: Bir miktar arpadan ekmek yaptık. Bir de ufak oğlak kestik.
0: Peygamberimiz bunun hem çok hem de güzel bir yemek olduğunu söyleyerek Cabir'e şöyle dedi. Hanımına söyle, ben gelene kadar tandırdan ekmeği de et çömleğini de çıkarmasın.
2: Tabii, nasıl isterseniz.
0: Peygamberimiz bundan sonra yüksek sesle etrafında bulunanlara şöyle seslendi. Ey hendek halkı, kalkın. Cabir'in ziyafetine gideceğiz.
2: Aman ya Rabbi. Tüm Müslümanları davet etti. Azıcık yemek hangi birine yetecek? Keşke elimde ikram edebileceğim bir şeyler daha olsaydı.
0: Cabir bin Abdullah eşine olanları haber vermek için hızlı hızlı giderken bir yandan da Müslümanların musibet anında söyledikleri şu cümleyi tekrarlıyordu.
2: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nasıl doyuracağız insanların karnını?

0: Ne oldu? Bu ne telaş?
1: Peygamber aleyhisselam muhacir ve ensarı ve yanlarında bulunan herkesi yemeğe davet etti. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Peki peygamberimiz yemeğin ne kadar olduğunu öğrendi mi?
1: Evet, söyledim.
0: O zaman neden dertleniyorsun? Allah'ın elçisinin mutlaka bir bildiği vardır.
1: Doğru söylüyorsun. Ben bir an misafirleri boş çevireceğim endişesine kapıldım.
0: Endişelenme.
1: Peygamberimiz sana da haber gönderdi. Ben gelene kadar tandırdan yemeği de ekmeği de çıkarmasın dedi.
0: Peki. Bak, ileride bir karaltı belirdi. Sanırım misafirlerimiz de geliyor.
1: Bakayım. Evet, onlar. Allah'ım yemeğimizi bereketlendir.
2: Resulullah geldiğinde tandırın başına oturdu ve dualar etti. Ekmekten bir parça koparıp üstüne etten koyarak Müslümanlara ikram etmeye başladı. Allah'ın lütfu ile kesilen bir oğlak açlıklarını gidermeye yetmişti. Bu olağanüstü hadise Müslümanların Allah'a olan imanını güçlendirdi ve hatıralarında güzel bir anı olarak yer etti. Bir haftalık çalışma sonunda hendekler kazılmış, siperler oluşturulmuştu. Siperlerin arkasına da düşmana karşı kullanmak üzere taşlar yığılmıştı. Yoğun çalışma süresince Müslümanlar zaman kaybetmemek için ellerinden geleni yaparken, münafıklar her fırsatta evlerine kaçıyor, çalışıyormuş gibi görünüp yapmaları gerekeni yapmıyorlardı. Derken Nisa suresinin 62. ve 63. ayetleri nazil oldu.
3: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Yüce Rabbimiz yeni ayeti kerimeler indirdi.
4: Seni dinliyoruz ey Ömer. Ne demiş Rabbimiz?
3: Şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.
5: Yüce Rabbimiz doğru söylemiştir.
6: Allah'ım, azabına uğramaktan ve her türlü beladan sana sığınırız.
7: Allah yaptıklarımızdan habersiz değildir.
8: Kim niçin çalışıyorsa karşılığını görecektir.
3: Ey müminler, beni dinleyin. Münafıklar istemese de Allah bizi muvaffak etti. Hendek kazımını bitirdik. Tahminimize göre düşman ordusu bu gece, en geç yarın sabah şehrimizi kuşatmış olacaktır. Bu gece aramızdan bazıları hendeklerin etrafında nöbet tutacak. Hendeğin güvenlik zaafı bulunan yerlerini tespit ettik. Orada daha fazla askerimiz olacak. Geri kalanlarınsa evlerine gitmesine müsaade edildi. Sabah namazını burada kılacağız. Muhacirlerin sancağını Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancağını da Sa'd bin Ubade taşıyacak. 36 süvarimiz var. Onlar hendek etrafında güvenliği sağlayacaklar. Sel Dağı eteğinde tüm askerler peygamberimizin gözetiminden geçecek. Çocukların savaşa katılmasına müsaade edilmeyecek. Peygamberimiz tüm kadın ve çocukların Harise oğullarının kalelerine yerleştirilmesini emretti. Onların kaleleri daha güvenli ve muhkem. Kuba yakınındakiler de oradaki kalelere sığınacaklar. Sabah gün ışıyana kadar kalelere yerleştirilmeyen kadın ve çocuk kalmasın. Biliyorsunuz tehlike sadece dışarıdan gelmemektedir. Dikkatli olun, gözünüz açık olsun. Peygamberimizin dediği gibi Allah'a güvenir ve bu yolda sebat ederseniz zafer bizimdir.
9: Allahu Ekber. La ilahe illallah.
7: Allah peygamberini ve inananları yardımsız bırakmaz. Yardımcımız Allah'tır Rabbimiz. Düşmana karşı ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
9: Amin.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.

Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir, buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi

rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. İbn Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.

0: Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.
1: Enes'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir: Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de "Vallahi bilmiyorum." dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben "Geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin." deyince Cebrail aleyhisselam "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler İçinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz." demiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rükuda "Sübhane Rabbiyel Azim" diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Hey yuğla, bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının, 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle ilişkiden uzaklaşırdı. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd yani Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tahqiranna minel ma'ruf şey'a velau en telqa ahaka biwajhin talq.
0: Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Her iyiliğin ödülü vardır. Allah katında mükafat kazandıran davranışları sınırlandırmak insanların yetkisinde değildir. Önemli olan yapıp ettiklerimizde güzel niyetlere sahip olmamızdır. Allah'ın sevgisini ve rızasını elde etmek, Müslümanın en büyük amacı olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için samimi niyetler canlı tutulmalıdır. Çünkü büyük küçük bütün eylemleri sevaba çeviren şey öncelikle niyettir. Yüce Allah, artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir, buyurmuşlardır. Dünyada yapılan en küçük iyilik veya kötülüğün kaybolmayacağı, davranışların karşılığının ödül veya ceza şeklinde alınacağı ifade edilmiştir. Herkesin eninde sonunda yaptıklarının tam karşılığını bulacağı belirtilmiştir. İnsan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı en değerli varlıktır. Onun ruh ve bedeni her türlü güzelliklerle donatılmıştır. İnsanlarsa bu kıymet ve değere saygı göstermelidir. Saygı ve sevginin en külfetsiz ve kolay yolu tatlı dil ve güler yüzdür. Güler yüzlü olmak sevgi ve güveni kazanmada kolaylık sağlar. Huzurun anahtarı olan tebessüm alanı mutlu eder, vereni yormaz. Bu bakımdan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir iyiliği küçümseme şeklindeki öğüdü anlamlıdır. Önemli olan davranışın özünde iyilik niyeti taşımak, iyilik bilincine sahip olmaktır.
2: Kırk hadiste iyilik. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İnsan bilir, herkes bilir. Kime sorsan tek bildiği bilirim dediğidir. Ama bilmek anlamak değildir. Anlamak yaşamak ve şiar edinmektir. Ne yazık ki çoğu zaman insanın bildiği anlamaya yetmez. Anladığıysa yaşadığına yön vermez. İşte bu yüzden ilim peşinde olmak gerek. Ama zordur ilme talip olmak. Meşakkatli bir yoldur. Eminlik ister. Bu yolda emin olduğumuz yerlerden biri de mescitlerdir. Mescit, ruhun ilimle, kalbin sevgiyle buluştuğu yer. İlme, bilgiye ve hikmete doğru açılan bir yoldur. Bu yolda öğrenme aşkıyla yananlara dur diyen çok olur. Engeller çıkar, zorluklar eksik olmaz. Söz konusu kadınlar olduğundaysa meşakkat katlanır. Kız çocuklarını diri diri gömen bir toplumdan Yesrib'i Medine'ye çevirip kadınıyla erkeğiyle bir medeniyet inşa eden dinin mensupları olarak eğitimimize, ilme talip oluşumuza dur diyene cevap yine alemlere rahmet Efendimiz'den gelir. Yüzyıllar evvelden seslenir Efendimiz. Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın. Çünkü İslam'da ilim öğrenmek ibadet kadar değerlidir ve bu hak kadınlara da verilmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhayı düşünün. Mescidin ilmi ve ruhi ortamında geçen saatler sadece kendi ruhunu aydınlatmakla kalmamış, çevresine de ışık olmuştur. Öğrendikleriyle insanlığa rehberlik etmiş, bilgisiyle toplumu aydınlatmıştır. Eğitim bir haktır. Kimse her ne sebeple olursa olsun bu hakkı kadınlarımızdan alamaz. İlme ve öğrenmeye açılan her kapı insanı aydınlatmakla kalmaz, tüm toplumu da aydınlatmış olur. Kadınlarımızın eğitime, ilme ve bilgiye erişimini engellemek sadece bir hakkı ihlal etmek değil, insanlığın kendi ışığını karartması, Efendimizin inşa ettiği medeniyete ihanet demektir. Toplum, kadınların, özellikle de annelerin elinde şekillenir. Yetişen ahlaklı ve eğitimli her çocuk, geleceğimizin en büyük mirasıdır. Çocuk, geleceğimize en büyük mirastır. Bundandır, kadınlarımız asırlar önce mescitlerde olduğu gibi, bugün de okullarda, kütüphanelerde öğrenmenin, araştırmanın peşindedir. Onların bilgiyle açtığı her kapı, medeniyetin kapısını aralar. Onlara engel olansa karanlığı çoğaltır. Kadınlarımızın ilimle yükseldiği toplum, hem ruhunu hem de aklını aydınlatan bir medeniyetin ta kendisidir. Ve biz bu ışığı söndürmeye değil, büyütmeye mecburuz.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor," buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle," buyurdu.

Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi.
1: Birinci Akabe biatında Allah Resulüne bağlılık yemini eden Medinelilerden Ka'b bin Malik anlatmaktadır. Kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber Medine'den yola çıktık. Seyahat esnasında namazlarımızı kıldık. Bera bin Marur da bizimle beraberdi. Yola çıkıp Medine'den ayrıldığımızda Bera bize dedi ki, ahali ben bir karar vermiş bulunuyorum. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum. Biz nedir dedik? Bera, vallahi şu binayı yani Kabe'yi arkama almayacağım. Namazımı ona doğru kılacağım dedi. Ona, vallahi bize ulaşan haber peygamberimizin sadece Şam'a doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmeyi de istemiyoruz dedik. Bera, ben Kabe'ye doğru kılacağım derken biz de bunu yapmayacağız dedik. Namaz vakti geldiğinde biz Şam'a doğru namaz kıldık. O ise Kabe'ye yönelerek namazını kıldı. Nihayet Mekke'ye geldik. Biz onun yaptığını ayıplıyorduk. Oysa bu şekilde devam etmekte ısrar ediyorduk. Mekke'ye ulaştığımızda bana dedi ki, ey kardeşimin oğlu, Resulullah'a git ve ona bu yolculuğum esnasında yaptığım şeyi sor. Vallahi bu konuda bana muhalefet ettiğinizi görünce içime bir şüphe düştü. Bunun üzerine ikimiz birlikte Resulullah'a gittik. Ancak biz kendisini tanımıyorduk. Zira daha önce onu görmemiştik. Bu nedenle Mekkeli birine rastlayınca ona Resulullah'ı sorduk. Bize onu tanıyor musunuz diye sordu. Biz hayır dedik. Amcası Abbas'ı tanıyor musunuz diye sorduğunda evet diye cevap verdik. Zira o ticaret için bizim memleketimize gelirdi. Bunun üzerine adam mescide girdiğinizde Abbas'ın yanında oturan kişi Muhammed'dir açıklamasını yaptı. Mescide girdik. Gerçekten de Resulullah Abbas'la birlikte oturuyordu. Onlara selam verdik. Ardından yanlarına oturduk. Yanlarına yaklaşınca Resulullah Abbas'a bunları tanıyor musun diye sordu. Abbas da evet tanıyorum. Bu kavmimin lideri Bera bin Marur, bu da Ka'b bin Malik'tir diye karşılık verdi. Ka'b o anı anlatırken Resulullah'ın şair mi diye sorduğunu, Abbas'ın da evet diye cevap verdiğini unutmam demiş, ardından da olayı anlatmaya devam etmiştir. Resulullah'ın huzurunda duran Bera söze şöyle girdi. Ey Allah'ın elçisi, ben bu yolculuğa çıktım. Allah da bana İslam'ı nasip etti. İbadetlerimde bu binayı, Kabe'yi arkama almayı uygun görmedim. Ben ona doğru namaz kıldım. Arkadaşlarımsa bu konuda bana muhalefet ettiler. Dolayısıyla içime bir şüphe düştü. Ya Resulallah, buna ne dersin? Bunun üzerine Allah Resulü, sen bir kıble üzerindeydin. Onda sabretseydin ya buyurdu. Bundan sonra Bera bin Marur Resulullah'ın kıblesine döndü ve bizimle beraber Şam'a doğru namaz kıldı.

Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.

0: şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Onlara iltifat buyurmaz. Onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: sevdim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hümeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem, Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde, "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu: "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir," diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, "Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim," dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp 3 kere "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" buyurdu.

Ebu'l-Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimsenin kınamasından çekinmeyerek, hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağlılık sözü verdik.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu. İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, "Benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk," dedi ve ağlamaya başladı.

0: yemeği de bıraktı, iftar edemedi. Bera'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, "Sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım." demektedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın." buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam." dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur." demenin sevabı amel terazisini doldurur. "Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim" sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Sehl bin Sa'd'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İnsanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır" buyurdu.

0: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz. Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Emanet, insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi. Adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki, kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise, benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise, vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar, hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin."

0: Züht konusundaki rivayetleriyle meşhur olmuş, güvenilir alimlerden Ahmet bin Ebu'l-Havari, ilk sufilerden sayılan hocası Ebu Süleyman Eddarani'ye, muhabbet ehli Allah'ın sevgisini neyle kazandı diye sorduğunda, gelen yanıt kısa ve net olmuştur. İffet ve kanaatkarlıkla.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir." buyurdu. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse" buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, icret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Hukuki hayat, adalet ve huzurun temini. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın belirlediği hukuki müeyyideleri size yakın olsun, uzak olsun, herkese aynen uygulayın. Sakın hiçbir kınayanın kınaması sizi bundan alıkoymasın. Ümmü Seleme'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Ben ancak bir insanım. Davalarınızı bana getiriyorsunuz. Bazılarınız delilini ifade etmede bir kısmınızdan daha başarılı olabilir. Ve ben de ondan dinlediklerime göre karar veririm. Şayet ben herhangi birine kardeşinin hakkı olan bir şeyin verilmesine hükmedersem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben bu durumda ona ateşten bir parça vermişimdir. Abdurrahman bin Ebu Bekre anlatıyor. Babam Ebu Bekre, Sicistan kadısı olan Ubeydullah bin Ebu Bekre'ye bir mektup yazarak, ki onun için bu mektubu ben yazdım, şöyle dedi: Öfkeliyken iki kimse arasında hüküm verme. Zira ben Resulullah'ı şöyle derken işittim: Bir kimse öfkeliyken iki kişi arasında hüküm vermesin. Abdullah bin Ebu Evfa'nın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Allah haksızlık etmediği sürece hakimle beraberdir. Haksızlık yaparsa Allah ondan uzaklaşır, şeytan onunla beraber olur. Amr bin As'ın işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Hakim hüküm vereceği zaman içtihat eder, bütün imkan ve gücüyle hakkı arar, sonra isabetli hüküm verirse kendisine iki sevap yazılır. Ama hüküm verirken içtihat eder, sonra yanılırsa ona bir sevap vardır. Süleyman bin Amr bin Ahvas'ın naklettiğine göre babası şunları anlatmıştır: Hazreti Peygamber'in veda hacında şöyle buyurduğunu işittim: Bilesiniz ki kişi ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba evladının suçundan, evlat da babasının suçundan dolayı cezalandırılmaz. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Elinizden geldiği kadar Müslümanlardan cezaları düşürün. Şayet bir çıkış yolu bulursanız davalıyı serbest bırakın. Çünkü yöneticinin yanılıp affetmesi, yanılıp ceza vermesinden daha hayırlıdır. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Ceza gerektiren durumlarda davayı bana getirmeden önce birbirinizi affetmeye çalışın. Aksi takdirde ceza gerektiren bir dava bana geldiğinde benim hüküm vermem kaçınılmaz olur. Ebu Şuray el-Huzai'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: cinayet veya yaralanma gibi bir cürme maruz kalan kişi ya da velisi şu üç şeyden birini seçer. Ya hukukun eliyle suça denk bir müeyyide yani kısas ister, ya affeder ya da diyet alır. Dördüncü bir şey isterse onu engelleyin. Kim de bundan dolayı sınırı aşarsa onun için acı verici bir azap vardır. Vail bin Hucr anlatmaktadır. Hazreti Peygamber'in yanındaydım. Boynundan kayışla bağlanmış bir katil getirildi. Resulullah maktulün velisini çağırdı ve ona şöyle dedi: "Affeder misin?" Adam "Hayır" dedi. Resulullah "Diyet alır mısın?" dedi. Adam yine "Hayır" dedi. Resulullah "Öldürecek misin?" dedi. Adam "Evet" diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah "Onu götür" buyurdu. Adam arkasını dönmüş giderken tekrar "Onu affeder misin?" dedi. Adam "Hayır" dedi. Resulullah bu sefer "Diyet alır mısın?" diye sordu. Adam yine "Hayır" dedi. Resulullah "Öldürecek misin?" dedi. Adam "Evet" diye cevap verdi. Resulullah yine "Onu götür" buyurdu. Aynı söyleşi dördüncü sefer yaşandığında Resulullah şöyle buyurdu: "Dinle, sen onu affedersen o katil hem kendi günahını hem de maktulün günahını yüklenir." Bunu duyan adam katili affetti. Enes bin Malik şöyle demiştir: "Resulullah'ın kendine arz edilen kısasla ilgili her davada affetmeyi tavsiye ettiğini gördüm."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
4: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانه، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kafi midir dedim. Bu defa, istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını

0: giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.
1: عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون
0: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip Esselamu aleyküm dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahttır.

0: üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne yaptılar da götürdüler, deyince, onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size, buyurdu. Onlar da, evet, öğretin ya Resulallah, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin, buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir, buyurdu.
1: عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
0: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti, dedi.

0: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فحي هلا.
1: Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayya alas salah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
2: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء.
1: Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, burası şehitlerin diyarıdır dediler.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.

0: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira, kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.
3: Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, onun Allah'a kulluk etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Şirk koşmaması karşısında kulun Allah üzerindeki hakkı ise Allah'ın kuluna azap etmemesidir. Peygamber Efendimiz bir defasında genç sahabi Muaz'ı bineğine alarak onunla birlikte yolculuk etmeye başlar. Yolculuk esnasında bir ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunan Muaz'ın sırtına elini dokundurarak "Ey Muaz!" diye seslenir. Muaz, içten gelen bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim!" der. Bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz!" diye tekrar seslenir. Muaz biraz daha meraklanarak "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim!" der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca, Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." diyerek karşılık verir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kendi sorduğu soruya şöyle karşılık verir. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Yolculuk devam ederken Hazreti Peygamber bu sefer Muaz'a, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." diyerek Allah Resulü'nün cevabını bekler. Resulullah kendi sorusuna yeniden şöyle karşılık verir. Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde Cenab-ı Hakk'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Allah Teala'nın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insandan ilk beklentisi yalnızca ona iman edip kulluk vazifesini yerine getirmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır. Zira bu alemi ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden bir tek olan Cenab-ı Hak'tır. Allah, kulu kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe ona azap etmeyeceğini ve cennetine koyacağını müjdeler.

müjdelemiştir. Ancak kişi Rabbinin bütün uyarılarına ve peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara rağmen kulluk görevini unutursa, o zaman da kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olacaktır. Nitekim Allah Teala asla kullarına zulmetmez, onların emeklerini boşa çıkarmaz.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdih. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Karanlık dünyasını imanın nuruyla aydınlatan sahabi İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh. Sahabenin önde gelenleri gibi onun hakkında sayfalar dolusu bilgi yoktu tarih kitaplarında. Lakin o ne sıradan biriydi, ne diğer sahabilerden daha az tanınıyordu, ne de zamanla unutulup gitmişti. Resulullah'la öyle bir hatırası vardı ki unutulması imkansızdı. Nitekim kıyamete kadar zayi olmayacak tek kitap Kur'an-ı Kerim'de bir sure sırf o hatıra üzerine nazil olmuş ve Hazreti Peygamber Rabbinin itabıyla karşı karşıya kalmıştı. Adı Husayn'dı. Mekke'de İslamiyet'i ilk kabul edenlerdendi. Müslüman olunca Allah Resulü ona Abdullah adını verdi. Kendi bildi bileli âmâ idi. Bundan dolayı annesi Atike binti Abdullah'a Ümmü Mektum künyesi verilmişti. Kendisi de annesine nispetle İbni Ümmü Mektum diye tanınmıştı. Risaletin ilk yıllarıydı. Hazreti Peygamber Rabbinden aldığı tebliğ görevini hakkıyla ifa edebilmenin gayreti içerisindeydi. Müşriklerin ileri gelenlerinden birine İslam'ı anlatıyordu. Zayıf bir ihtimalle de olsa onun iman etmesi Müslümanlar açısından önemli bir kazanç olacaktı. Anlattıklarına kulak vermişti bir kere, biraz daha dinlese ikna olacaktı belki de. Umutluydu Allah Resulü. O sırada İbni Ümmü Mektum çıka geldi. Resulün rehberliğine ihtiyacı vardı. Yüce Allah'ın elçisine öğrettiklerini öğrenmek istediğini söyledi. Hazreti Peygamber ise konuşmasının bölünmesini istemiyordu. İbni Ümmü Mektum'un zamansız gelişinden hoşlanmamış olacak ki yüzünü ekşiterek çevirdi. İbni Ümmü Mektum'un kendisine takınılan tavrı o an için görmesi imkansızdı. Fakat her şeyi gören ve işiten Yüce Allah elçisini derhal uyardı ve şu ayetlerle başlayan Abese suresini indirdi. Kendisine o âmâ geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve çeviriverdi. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de o arınacak veya öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana gelene ise aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Abese suresi 1-12. ayetler. Müşriklerin önde gelenlerinden birinin Müslüman olması, birçok kişinin iman etmesi anlamına gelmekle birlikte, Resulullah'tan öğüt almak isteyen bir Müslümanın ihtiyacından daha öncelikli değildi. Kendisini müstani gören kibirli müşriğin aksine, İbni Ümmü Mektum'un âmâ oluşu, hakikati görmesine ve o doğrultuda çabalamasına engel olmamıştı. Zira asıl engel, arınmayı reddeden iman yoksunu kalplerdeydi. Bu olaydan sonra Allah Resulü artık İbni Ümmü Mektum'u her gördüğünde ona, "Ey kendisinden dolayı Rabbimin beni azarladığı zat, merhaba!" diye hitap ediyordu. Ona verdiği değeri sözleriyle olduğu kadar davranışlarıyla da ortaya koyuyordu. Kendisi hicret etmeden önce Medineli Müslümanlara Kur'an öğretmek üzere Mus'ab bin Umeyr'in yanında İbni Ümmü Mektum'u da gönderdi. Hicretten sonra ise onu Bilal-i Habeşi ile birlikte Mescid-i Nebevi'nin müezzinliğini yapması için görevlendirdi. Çeşitli seferlere çıkarken Medine'de kalanlara namaz kıldırması için 13 defa yerine vekil bıraktı. Resulullah'ın kendisine iltifat göstererek sosyal hayata katılımını sağlaması İbni Ümmü Mektum'u oldukça mutlu ediyordu. Bununla birlikte müminlerden cihada katılmayıp oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz ayeti nazil olduğunda derinden sarsılmıştı. Gücü yetseydi geri kalır mıydı hiç cihattan? Böylesi bir sevaptan mahrum kalmak ister miydi? Lakin elinden bir şey gelmiyordu. Hiç bu kadar çaresiz hissetmemişti kendini. Bunun üzerine aynı ayet
özür sahipleri hariç istisnasıyla birlikte yeniden indirildi. Zira Allah Celle Celalü iki sevgilisini gözlerini alarak sınadığı İbni Ümmü Mektum'a ve onun gibi mazereti olan hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemezdi. İbni Ümmü Mektum bu ve benzeri bazı olaylarla İslam'da engellilere yönelik hükümlerin belirlenmesine vesile oldu. İbni Ümmü Mektum yaşadığı sürece cihada katılma arzusu içinde hep bir ukde olarak kaldı. Yıllar sonra Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde bu arzusunu gerçekleştirmeye karar vererek Kadisiye Savaşı'na katıldı. Zırhını kuşanmış, elinde siyah sancağıyla ilk ve son kez katıldığı bu savaşta ya da savaşta aldığı yaralar nedeniyle daha sonra Medine'de şehit düştü. Kalpleri olduğu halde anlamayan, gözleri olduğu halde görmeyen, kulakları olduğu halde işitmeyen, görünürde sağlıklı, nice bahtsız insanın aksine, karanlık dünyasını imanın nuruyla aydınlatan ama sahabi İbni Ümmü Mektum, Rabbinin rızasına giden yolda engelleri aşarak sonunda arzu ettiği mertebeye ulaştı.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
1: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا وفي رواية كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5 ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.
1: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
1: وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب
2: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice Hazreti Peygamber'e şöyle demişti: hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun.

0: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك.
1: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tirmizi'nin rivayetinde Allah'ım beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl mealinde olan Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mütetahhirin ilavesi vardır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

0: Perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.
1: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي.
0: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
2: نومان بن بشيرين رضي الله عنه Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
2: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
1: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
2: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.
1: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
2: وائل بن حجر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerem demeyin. Lakin üzüm çubuğu, üzüm asması deyin.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
2: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır. Ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.
1: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير.
2: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: مثل المؤمن كمثل العطار إن جالسته نفعك وإن ماشيته نفعك وإن شاركته نفعك.
3: Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Yüce dinimiz İslam'a göre insanlar inançları bakımından farklı gruplara ayrılmışlardır. Allah'a ve İslam dinine iman edenler mümin, Allah'ın dinini inkar ederek yalanlayanlar kafir, kalpleriyle iman etmedikleri halde ağızlarıyla inandıklarını söyleyenler münafık, çeşitli varlıkları Allah'a ortak koşanlar müşrik olarak adlandırılır. Mümin, Allah'a ve Resulüne gönülden bağlıdır. İman edilmesi gereken esasları kabul eder. İslam'la birlikte emredilen ve yasaklanan her bir hususu içtenlikle benimser. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde bizlere mümin bir kişinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini haber vermiştir. Mümin, dini, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun bütün insanların canları ve malları hususunda güvende olduğu kişidir. müminin elinden ve dilinden, yani yapıp ettiklerinden ve söylediği sözlerden kimseye zarar gelmez. Ana babası, eşi ve çocukları, akraba ve komşuları, kısacası tüm insanlar ve bütün canlılar müminden hep iyilik görürler. Mümin, sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla herkese faydalı olan kişidir. Zira mümin, bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında ise üzülen kimsedir. Her insan gibi mümin de bazen zorluklara ve sıkıntılara maruz kalabilir. Olmadık problemlerle karşı karşıya gelebilir. Ancak mümin, tökezlediğinde ve sarsıldığında isyana sürüklenmez. Rabbinden asla ümidini kesmez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız müminlere mahsustur. Başına sevinilecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mümin, dünyasını huzura, ahiretini ise cennete kavuşturmak için Rabbinin razı olduğu işlerle meşgul olur. Çalıştığının karşılığını alacağına inancı tamdır. Peygamber Efendimiz de müminin bu çalışma azmini şu benzetmeyle anlatmıştır: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها şöyle demiştir: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد.
1: جابر بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
0: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاصتان رضي الله عنه روايت edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de, buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
2: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4'e 41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü, gücün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış diye nasihatte bulunduğu bir sahabinin, yalnız kaldığı zamanlarda da avret yerlerini örtmesinin gerekli olup olmadığını sorması üzerine şöyle cevap vermiştir: kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olan Allah'tır.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
0: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
1: زيد بن ثابت'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.

0: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة.
1: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
1: أبو قتادة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: İza ahsana ahadukum islama فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.
4: Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır. Sevgili Peygamberimiz, her müminin iman ve amellerinde samimiyet sahibi olmasını istemektedir. Müslümanın samimiyet, ihlas, takvayla yaptığı amellerinin karşılığı kat kat olacaktır. Allah katındaki makbul davranışların karşılığında verilecek mükafatta sınır yoktur. Önemli olan, davranışların Allah katında iyi kabul görmesidir. Niyet, amelin kıymetini belirler. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yapıldığında, sıradan işler dahi tıpkı ibadetler gibi kişiye sevap kazandırır. Samimiyetle ve sadece Allah'ın rızasını umarak iyilikte bulunan kişiye 10 misliyle sevap yazılırken, kötülüğe ancak kendi misliyle günah yazılması, Allah'ın engin merhametini

0: ve kullarına karşı ne kadar cömert olduğunu göstermektedir. İslam'ı güzelce yaşayan kimse, dinin emir ve yasaklarına uyan, ahlaki ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, ibadetlerini aksatmayan ve Allah'a karşı gelmekten sakınan kimsedir. Böyle bir kimse, yaptığı küçük büyük her iyilikte insanların kendisini takdir etmesini değil, Allah'ın kendisinden razı olmasını hedefler. Onun bu samimiyeti sayesinde yaptığı iyi işler Rabbi katında en güzel şekilde kabul edilir ve mükafata layık olur. Kur'an ahlakını yaşayan Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan Müslüman vefalıdır. Kendisine iyilikte bulunanları unutmaz. Mümin aynı zamanda affedicidir. Kalbinde kin büyütmez. Allah'ın iman eden kullarına karşı ne kadar cömert, merhametli ve bağlayıcı olduğunu düşünür ve kendisini de din kardeşleri için daima iyilikleri hatırlayıp çoğaltan, kötülükleri affeden ve azaltan bir tutum içerisinde olur. Kendisine hata eden bir kardeşine karşı kırgınlık duygusuna saplanıp kalmaz. Onun iyiliklerini de hatırlar. Allah'ın kullarına olan merhametini düşünerek, kendisi de din kardeşine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olur.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: فالساعة أدهى وأمر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
1: Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: Dine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.
1: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Kâb bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek vallahi ey Allah'ın Resulü Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
1: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak: ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim buyurdu. Sonra Enes şunları anlattı: o çocuğu Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu: göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Her grup yaklaşık 20 metre hendek kazacak. Hendeklerin eni ve derinlikleri de 2,5 metre olacak. Böylece şehrin düşmana açık cephesini kapatacağız.
2: Haklısın. Doğru.
3: Hoş geldin Zeyd.
4: Hoş bulduk Saad.
3: Medine'deki son